bulmuşsun dediler. Korkarım benim gibi onu da perişan

0: İki ordunun karşılaştığı günde başınıza gelen musibet Allah'ın izniyle olup gerçek müminleri ortaya çıkarmak ve yine münafıkları da ortaya çıkarmak içindi. Münafıklara gelin Allah yolunda savaşın veya savunmada bulunun denildiğinde onlar eğer gerçekten savaş olacağını bilseydik sizinle elbette gelirdik dediler. Onlar o gün küfre imandan daha yakındılar. Onlar kalplerinde olmayan şeyi dilleriyle söylerler. Oysa Allah içlerinde gizledikleri şeyi en iyi şekilde bilmektedir.
1: اَلَّذ۪ينَ قَالُوا لِإِخْوَانِهِمْ وَقَعَدُوا لَوْ اَطَاعُونَا مَا قُتِلُوا قُلْ فَدَرَؤُوا عَنْ اَنْفُسِكُمُ الْمَوْتَ اِنْ كُنْتُمْ صَادِق۪ينَ
0: Kendileri savaşa katılmayıp oturdukları halde kardeşleri için eğer bize uysalardı öldürülmezlerdi diyenlere sen de ki siz bu iddianızda doğruysanız hadi ölümü kendinizden uzaklaştırın.
1: وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذ۪ينَ قُتِلُوا ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ اَمْوَاتًا بَلْ اَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ
0: Allah yolunda öldürülenleri sakın ölü sanma. Bilakis onlar diridirler. Rableri katında rızıklandırılmaktadırlar.
1: فَرِحْ

0: لم يلحقوا بهم ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
1: Allah'ın nimetlerinden kendilerine vermiş olduğu şeylerle sevinmektedirler. Henüz arkalarından kendilerine yetişememiş olanlara hiçbir korku olmadığını ve hiç üzülmeyeceklerini müjdelemek isterler.
0: Yes.

0: Onlar Allah'ın nimetini, ihsanını ve müminlerin mükafatını Allah'ın zayi etmeyeceğini müjdelemek isterler.
1: اَلَّذ۪ينَ اسْتَجَابُوا لِلّٰهِ وَالرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَا اَصَابَهُمُ الْقَرْحِ لِلَّذ۪ينَ اَحْسَنُوا مِنْهُمْ وَاتَّقَوْا اَجْرٌ عَظ۪يمٌ.
0: O müminler kendileri yara aldıktan sonra

0: Allah'ın nimeti ve ihsanıyla geri döndüler. Kendilerine hiçbir kötülük dokunmadı ve Allah'ın rızasına tabi oldular. Allah büyük bir lütuf sahibidir.
1: İnnemâ zâlikumuş şeytânu yuhavvû.

0: İşte size savaş haberini getiren o şeytan ancak kendi dostlarını korkutabilir. Eğer siz inanmış kimselerseniz onlardan korkmayın, benden korkun.
1: وَلَا يَحْزُنْكَ الَّذ۪ينَ يُسَارِعُونَ

0: ahireti ve lehum azabun azim.
1: İnkara koşanlar seni üzmesin. Onlar Allah'a hiçbir zarar veremezler. Allah onları ahirette nasipsiz bırakmak istiyor. Onlar için büyük bir azap vardır.

Hiç şüphesiz iman karşılığında inkarı satın alanlar Allah'a hiçbir zarar veremezler. Onlar için acı bir azap vardır.

İnkar edenler mühlet vermemizin kendileri için hayırlı olduğunu zannetmesinler. Biz onlara ancak günahlarını artırsınlar diye mühlet veriyoruz. Onlar için aşağılayıcı bir azap vardır.

0: الله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم.
1: Ey insanlar, Allah müminleri sizin içinde bulunduğunuz durumda bırakacak değildir. Murdarı temizden ayıracaktır. Allah size gaybı da bildirecek değildir. Fakat Allah peygamberlerinden dilediğini seçip gaybı ona bildirir. Öyleyse siz de Allah'a ve peygamberlerine iman edin. Eğer iman eder ve Allah'tan korkarsanız sizin için büyük bir mükafat vardır.

0: هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير.
1: Allah'ın ihsanından kendilerine vermiş olduğu şeylerde cimrilik yapanlar bunun kendileri için hayırlı olduğunu zannetmesinler. Bilakis bu kendileri için çok kötüdür. Cimrilik yaptıkları şeyler kıyamet günü boyunlarına dolanacaktır. Göklerin ve yerin mirası Allah'ındır. Allah yaptıklarınızdan haberdardır.

0: Andolsun ki Allah, Allah fakirdir biz zenginiz diyenlerin sözünü işitmiştir. Biz onların söylediklerini ve peygamberleri haksız yere öldürmelerini yazacağız ve tadın yangın azabını diyeceğiz.
1: ذَٰلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ اَيْدِيكُمْ وَاَنَّ اللّٰهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَب۪يدِ
0: Bu azap sizin ellerinizle yapıp gönderdiğinizin karşılığıdır. Yoksa Allah kullarına haksızlık yapacak değildir.

0: الذي قلتم فلم قتلتموهم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين.
1: Allah gökten inecek olan ateşin yiyeceği bir kurban getirmedikçe hiçbir peygambere inanmamak üzere bize emir verdi diyenlere sen de ki benden önce de peygamberler size apaçık delilleri ve bu söylediğiniz şeyi getirmişlerdi. Madem doğru kimselerdiniz de onları neden öldürdünüz?

Ey Muhammed, eğer seni yalancı saydılarsa senden önce açık deliller, hikmetli sahifeler ve aydınlatıcı kitap getiren nice peygamberler de yalanla suçlanmışlardı.

0: الغرور.
1: Her canlı ölümü tadacaktır. Yaptıklarınızın karşılığı da kıyamet günü size tam olarak verilecektir. Kim cehennem ateşinden uzaklaştırılıp cennete sokulursa işte o kurtuluşa ermiş olur. Dünya hayatıysa aldatıcı bir menfaatten başka bir şey değildir.

Şüphesiz ki siz mallarınız ve canlarınız hususunda imtihan edileceksiniz. Sizden önce kendilerine kitap verilenlerden ve müşriklerden birçok incitici sözler işiteceksiniz. Eğer sabreder, Allah'tan korkarsanız, işte bu üzerinde durulması gereken önemli işlerdendir.

0: Hani Allah kendilerine kitap verilenlerden, onu insanlara açıklayacaksınız ve gizlemeyeceksiniz diye söz almıştı. Ama onlar bu sözü arkalarına atıp az bir menfaat karşılığı değiştirdiler. Onlar ne kötü alışveriş yapıyorlar.
1: La tahsabennellezine yefrahun bima etu ve yuhibbun en yuhmadu

0: Yaptıkları kötülüklere sevinip yapmadıkları iyiliklerle övülmek isteyenlerin sakın azaptan kurtulacaklarını zannetme. Onlar için acı bir azap vardır.
1: وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللّٰهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَد۪يرٍ
0: Göklerin ve yerin hükümranlığı Allah'a aittir. Allah'ın her şeye gücü yeter.
1: اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ
0: Göklerin ve yerin yaratılışında, geceyle gündüzün birbiri ardınca gelip gidişinde şüphesiz aklı başında olanlar için birçok ibretler vardır.

0: insanlar ayaktayken, otururken, yanları üzerine yatarken Allah'ı zikrederler ve göklerle yerin yaratılışı hakkında düşünürler de derler ki, ey Rabbimiz, sen bunu boşuna yaratmadın. Seni boşuna bir şey yaratmış olmaktan tenzih ederiz. Bizi cehennem ateşinin azabından koru.
1: Rabbena inneke men tudkhilin nara faqad akhzaytahu ve ma lizzalimin min ansar.
0: Ey Rabbimiz, sen kimi ateşe sokarsan onu rezil etmiş olursun. Zalimlerin hiçbir yardımcıları yoktur.

0: قتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب.
1: Rableri de onlara şöyle karşılık verdi: elbette ben sizden erkek olsun, kadın olsun çalışan hiçbir kimsenin amelini boşa çıkarmayacağım. Siz hep birbirinizdensiniz. Hicret edenlerin, yurtlarından çıkarılanların, benim yolumda işkenceye uğrayanların, çarpışıp öldürülenlerin günahlarını elbette örteceğim. Onları Allah tarafından bir mükafat olarak altlarından ırmaklar akan cennetlere koyacağım. Mükafatların en güzeli de Allah'ın yanındadır.
0: لَا يَغُرَّنَّكَ تَقَلُّبُ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا فِي الْبِلَادِ.
1: İnkar edenlerin diyar diyar dolaşmaları sakın seni aldatmasın.
0: مَتَاعٌ قَلِيلٌ ثُمَّ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمِهَادِ.
1: Bu az bir geçimdir. Sonra gidecekleri yer cehennemdir. Orası ne kötü bir yataktır.

0: Allahi hayrun lil ebrar.
1: Fakat Rablerinden korkanlar için altlarından ırmaklar akan cennetler vardır. Allah tarafından verilecek nice ikramlarla orada ebedi olarak kalacaklardır. İyi kimseler için Allah'ın yanında bulunan şeyler daha hayırlıdır.

0: رَبِّهِمْ اِنَّ اللّٰهَ سَر۪يعُ الْحِسَابِ.
1: Kitap ehlinden öyle kimseler vardır ki Allah'a, size indirilen Kur'an'a ve kendilerine indirilen kitaplara samimiyetle Allah'a boyun eğerek inanırlar. Onlar Allah'ın ayetlerini az bir menfaat karşılığı değiştirmezler. İşte onların Rablerinin yanında mükafatları vardır. Şüphesiz ki Allah hesabı pek çabuk görür.
0: Ya eyyühellezine amenusbiru ve sabiru ve rabitu vettekullâhe leallekum tuflihun.
1: Ey iman edenler! Sabredin, düşman karşısında sabırlı olun. Cihada hazırlıklı bulunup sınırlarda nöbetleşin ve Allah'tan korkun ki başarıya ulaşasınız.
0: Bismillah.

0: Ey insanlar, sizi bir tek şahıstan yaratan, ondan eşini yaratıp ikisinden de birçok erkekler ve kadınlar türeterek yeryüzüne yayan Rabbinizden korkun. Kendisi adına birbirinizden isteklerde bulunduğunuz Allah'tan ve akrabalık bağlarını koparmaktan sakının. Şüphesiz ki Allah sizin üzerinizde devamlı bir gözetleyicidir.
1: وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا

0: كَبِيرًا
1: Yetimlere mallarını verin. Temiz olan helali, murdar olan haramla değiştirmeyin. Onların mallarını kendi mallarınıza katarak yemeyin. Çünkü bu büyük bir günahtır.
0: وَاِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقَسِطُوا فِي

0: تعولوا.
1: Yetim kızlarla evlendiğiniz takdirde onlar hakkında adaletli davranamamaktan korkarsanız, size helal olup beğendiğiniz diğer kadınlardan ikişer, üçer ve dörder olmak üzere nikahlayabilirsiniz. Eğer o kadınlar arasında da adaletli davranamayacağınızdan korkarsanız, o takdirde bir kadınla evlenin veya sahip olduğunuz cariyelerle yetinin. İşte adaletten ayrılmamanız için en uygun olan da budur.

0: Kadınlara mehirlerini gönül hoşnutluğuyla verin. Eğer kendi rızalarıyla ondan size bir şey bağışlarlarsa onu da afiyetle yiyin.
1: وَلَا تُؤْمِنُوا

0: وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا.
1: Allah'ın sizin için bir geçim kaynağı kıldığı mallarınızı aklı zayıf olanlara vermeyin. O mallarla onları yedirip içirin, giydirin ve onlara güzel sözler söyleyin.

0: اشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا.
1: Yetimleri evlenme çağına gelinceye kadar deneyin. Eğer onlarda bir olgunluk görürseniz mallarını hemen kendilerine verin. Büyüyecekler de geri alacaklar diye onların mallarını israf ederek tez elden yemeyin. Yetime veli olan kimse eğer zenginse onun malına dokunmaktan çekinsin. Fakirse emeği karşılığında örfe uygun bir şekilde yesin. Mallarını kendilerine verdiğiniz zaman da yanlarında şahit bulundurun. Hesap sorucu olarak Allah yeter.

0: قل منه أو كثر نصيبا مفروضا.
1: Ana, baba ve yakınların bıraktıklarından erkeklere hisse vardır. Yine ana, baba ve yakınların bıraktıklarından kadınlara da hisse vardır. Bırakılan az da olsa, çok da olsa belirli bir hisse ayrılmıştır.

0: مَعْرُوفًا
1: Mirasın taksiminde varis olmayan yakınlar, yetimler ve yoksullar da bulunursa mirastan onlara da bir şeyler verin ve kendilerine güzel sözler söyleyin.
0: وَلْيَخْشَ الَّذ۪ينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ

0: de.
1: Kendileri geriye zayıf çocuklar bırakarak öldükleri takdirde onlara bir zarar gelmesinden korkanlar, yetimlere haksızlık etmekten de korkup ürpersinler. Allah'tan korksunlar ve doğru söz söylesinler.
0: İnnellezîne ye'kulûne emvâlel yetâmâ zulmen innemâ ye'kulûne fî butûnihim nâra ve seyaslevne se'îrâ.
1: Yetimlerin mallarını haksızlık yaparak yiyenler karınlarına ancak bir ateş dolduruyorlar. Onlar yakında cehennemin alevli ateşine gireceklerdir.

0: تعلمون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما.
1: Allah size çocuklarınız hakkında erkeğe iki kadının hissesi kadar verilmesini emreder. Eğer çocukların hepsi kadın olup ikiden fazla iseler, ölenin bıraktığı malın üçte ikisi onlarındır. Bir kadın olursa o zaman malın yarısı onundur. Eğer ölenin çocuğu varsa ana babasından her birine altıda bir hisse verilir. Çocuğu yoksa ve ana babası da ona varis olmuşsa anasının hissesi üçte birdir. Eğer ölenin kardeşleri varsa o zaman anasının hissesi altıda birdir. Bu hisseler ölenin yapacağı vasiyetin yerine getirilmesinden ve borcunun ödenmesinden sonra verilir. Babalarınız ve oğullarınızdan hangisinin menfaatçe size daha yakın olduğunu bilemezsiniz. Bu hisseler Allah tarafından ayrılmış farzlardır. Şüphesiz ki Allah her şeyi bilmektedir. Hüküm ve hikmet sahibidir.
0: وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِلَّمْ يَكُلْ لَهُنَّ وَلَدَ فَإِنْ

0: الدار وصية من الله والله عليم حليم.
1: Hanımlarınızın çocukları yoksa geriye bıraktıkları mirasın yarısı sizindir. Eğer çocukları varsa bıraktıklarının dörtte biri sizindir. Bu hisseler yapacakları vasiyetleri yerine getirdikten ve borçları ödendikten sonra verilir. Sizin de çocuğunuz yoksa bıraktığınız mirasın dörtte biri onlarındır. Eğer çocuğunuz varsa bıraktığınızın sekizde biri onlarındır. Bu hisseler yaptığınız vasiyet yerine getirilip borcunuz ödendikten sonra verilir. Eğer bir erkeğe veya kadına anası, babası ve çocuğu olmadan varis olunuyorsa ve anadan bir erkek ya da bir kız kardeşi varsa her birine altıda bir hisse verilir. Eğer birden fazla kardeşi olursa o zaman üçte bir hissede eşit olarak ortaktırlar. Bu hisseler varislere zarar vermeden yapılan vasiyetin yerine getirilmesinden ve borcun ödenmesinden sonra verilir. Bunlar Allah'tan size bir vasiyettir. Allah her şeyi bilir ve kullarına yumuşak davranır.
0: Tilka hududullah ve men yuti'illah ve rasuluhu yudkhilhu

0: İşte bunlar Allah'ın kanunlarıdır. Kim Allah'a ve peygamberine itaat ederse Allah onu altlarından ırmaklar akan cennetlere koyar ve orada ebedi olarak kalırlar. İşte büyük kurtuluş budur.
1: وَمَنْ يَعْصِ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا ف۪يهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُه۪ينٌ
0: Kim de Allah'a ve peygamberine isyan eder, onun kanunlarını çiğnerse, Allah onu içinde ebedi olarak kalacağı cehenneme sokar. Onun için aşağılayıcı bir azap vardır.

0: الموت أو يجعل الله لهن سبيلا.
1: Kadınlarınızdan zina edenlere karşı içinizden 4 şahit getirin. Eğer şahitlik ederlerse o kadınları ölünceye veya Allah kendilerine bir yol gösterinceye kadar evlerde hapsedin.
0: وَالَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ فَآذُوهُمَا فَإِنْ تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَحِيمًا.
1: Sizden zina edenlerin her ikisine de eziyet edin. Eğer tövbe eder, kendilerini düzeltirlerse artık onları incitmekten vazgeçin. Şüphesiz ki Allah tövbeleri daima kabul etmekte ve çok merhametli davranmaktadır.

0: الله عليهم وكان الله عليما حكيما.
1: Allah'ın kabul edeceği tövbe, bilmeden bir kötülük işleyip sonra da hemen arkasından tövbe edenlerin tövbesidir. İşte Allah onların tövbesini kabul eder. Allah her şeyi bilmektedir. Hüküm ve hikmet sahibidir.
0: وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذ۪ينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى اِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ

0: أَلِيمًا.
1: Yoksa kötülükleri yapıp da onlardan birisine ölüm geldiğinde ben şimdi tövbe ettim diyenlerin ve kafir olarak ölenlerin tövbesi makbul değildir. İşte biz onlar için acı bir azap hazırladık.

0: وَجَعَلَ اللّٰهُ ف۪يهِ خَيْرًا كَث۪يرًا
1: Ey iman edenler! İstemedikleri halde miras yoluyla kadınları almanız size helal değildir. Açık bir hayasızlık yapmadıkça kendilerine verdiğiniz mehrin bir kısmını alıp götürmek için onları sıkıştırmayın. Onlarla iyi geçinin. Eğer onlardan hoşlanmıyorsanız da Allah sizin için hoşunuza gitmeyen bir şeyde birçok hayır takdir etmiş olabilir.
0: وَاِنْ اَرَتْ

0: تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا.
1: Bir eşin yerine başka bir eşi almak isterseniz, onlardan birine yüklerle mehir vermiş olsanız bile ondan hiçbir şey geri almayın. Onu iftira ederek ve açık bir günaha girerek mi geri alacaksınız?
0: وَكَيْفَ

Birbirinizle kaynaşıp baş başa kaldığınıza ve onlar da sizden sağlam bir teminat aldıklarına göre verdiğinizi nasıl geri alabilirsiniz?

0: إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا.
1: Babalarınızın evlendiği kadınlarla evlenmeyin. Ancak geçen geçmiştir. Çünkü bu bir hayasızlıktı. İğrenç bir şeydi ve ne kötü bir yoldu.
0: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم

0: تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما.
1: Size şu kadınlarla evlenmek haram kılındı. Anneleriniz, kızlarınız, kız kardeşleriniz, halalarınız, teyzeleriniz, erkek kardeşlerinizin kızları, kız kardeşlerinizin kızları, sizi emziren süt anneleriniz, süt kardeşleriniz, hanımlarınızın anneleri, kendileriyle gerdiğe girdiğiniz hanımlarınızdan olan üvey kızlarınız. Eğer kendileriyle gerdiğe girmemişseniz, kızlarıyla evlenmenize bir sakınca yoktur. Yine öz oğullarınızın hanımlarıyla evlenmeniz ve iki kız kardeşi birden nikahınız altına almanız da size haram kılındı. Ancak geçen geçmiştir. Şüphesiz ki Allah çok bağışlayıcı ve çok merhamet edicidir.
2: Sadakallahu'l-azim.
1: Yüce Allah doğru söylemiştir.
3: Ey Rabbim, her şeyi kaplayan rahmetinden, her şeye gücü yeten kuvvetinden, önünde her şeyin boyun eğdiği kudretinden, karşısında hiçbir şeyin duramadığı izzetinden, her şeyi kaplayan azametinden, her şeyi kuşatan ilminden, her şeyi aydınlatan nurundan istiyor ve bekliyor. Sen her şeye şahitsin. Günahlarımı rahmetinle gizledin, biliyorum. Rabbim, sen her günahı bağışlayan ve her hatayı örtensin. Sen benim fakirliğimden ve güçsüzlüğümden haberdarsın. Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Rabbi, yüceliğin adına seni anmama yardım et. Boş emellerim, günahlarım, aşırılıklarım, bilgisizliğim ve gafletimden dolayı senin af kapını gözyaşımla çalıyorum. Biliyorum ki derdimin ilacı sensin. Ey Rabbim, benim kimim var senden başka? Affı ve rahmeti başka kimden isteyeyim? Bu kadar günah ve aşırılıktan sonra sana geldim. Pişman ve perişanım. Beni çirkin günahlarımın arkadaşlıklarından kurtar. Gözyaşımla sana dönüyor, günahımı itiraf ediyorum. Yalnız sana sığınıyorum. Özrümün kabulü için af diliyorum. Beni affet Rabbim. Beni affet. Ey Rabbim, senin rahmetini gördükten sonra beni yakacağına inanayım mı? Keşke bilseydim. Sen benim dünya ve ondan gelecek belalara karşı direncimin azlığını biliyorsun. Ve biliyorsun ki ben senin ayrılığına dayanamam. Gözyaşımla çağırıyorum seni ey müminlerin dostu. Feryat edenlere cevap veren ey sadık yüreklerin dostu. Beni bu gece ve her saatte affet. Her günahı işlemiş ve her günde bulaşmışım. Sen hepsine şahitsin. Gizli olanı sen rahmetinle gizledin. Beni çirkin günahlarımın ağırlığından kurtar. Yüreğim dostluğunu kaldıramaz. Ama kalbim sevgini hissedebilir. Rabbim, sana böylece inanmamıştık ve senin sevginden habersizdik. Ey Kerim ve Rahim olan Rabbim, sen benim dünya ve ondan gelecek belalara karşı gücümü arttır. Bana kudretinle güç ver. Biliyorsun ki ben sana muhtacım. İlahi, bilmiyorum sana neleri şikayet edeyim. Zorluklarımı, insanlarımı, üzerime gelen günah ve belalarımı. Beni affet Rabbim. Her şeye sabrettim. ama senin ayrılığına sabredemem. Beni hizmetine al. Sana sürekli bir kul olayım. Güvencim, dayanağım, dostum, sevdiğim sensin. Her halimde sana koşarım. Bana kuvvet ver. Kapına gelmeme yardım et. Uğrunda her şeyimi vermem için bana güç ve nur ver. Huzurunda değişmez olayım. Sana koşanlarla birlikte sana koşayım. Seni sevenlerle birlikte seni sevelim. Rahmetin ve kudretinle koru beni. Hatalarımı affet. Değil mi ki sen kullarına bu hükmü verdin? Bana yönelin, benden isteyin, kabul edeyim dedi. Ben de yüzümü sana çevirdim, elimi sana uzattım. Silahı ağlamak ve sermayesi ümit olan şu kulun senin kapına geldi. Eğer affeder, merhamet edersen bu senin şanındır. Eğer bağışlamazsan hangi kapıya gideyim? Hangi kapı var? Senden başka Rab yok ki onun kapısına gidilsin. Tüm zerrelerimle sana sığınıyorum Rabbim. Rahmetinle, şefkatinle beni kucakla. Amin.

Bu akşam da sensizliği anılara sarıp içtim. Kaybettikten sonra anlıyor insan. Meğerse hiç kimseyi senin kadar sevmemişim. Bir dönsen, en güzel yerinde biten o rüya yeniden yaşanır istesen. Yıldızları sermez miyim ayaklarına? Geldiğin yollara toz olmaz mıyım? Yine şafak söküyor. Uykuların unuttuğu gözlerim yine tavanda. Ne vardı diyorum, ah bir dönseydin son anda. Şarjörüne hasret sürdün sazımın. Şimdi hüzün işgalinde yüreğim. Ve ben hala mor salkımlı o sokakta.

0: battım.
1: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
2: Ekspertizse Dynobil'e.
3: Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınıza ekleyin. Altköy, Refahiye, Erzincan yolunun 8 ila 9. kilometreleri. Kars, Kazman yolunun 8 ila 12. kilometreleri. Ulukışla Pozantı yolunun 36 ila 39. kilometreleri arasında yol yapım çalışması mevcut. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar diliyoruz.
2: Ekspertizse Dynobil'e.
1: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
4: Şimdi sıradaki şarkı senin için.

0: Mehmet Can'la 7 gün 7 sabah başlıyor.
1: Hatta ve hatta başladık bile. Gününüz aydın olsun sevgili dostlar. Türkiye radyolarının yeni alışkanlığına, en kaliteli alışkanlığına, birinci kalite alışkanlığına Radyo 7'ye hoş geldiniz. Radyo 7'nin uyandıran yayınına Mehmet Can'la 7 gün 7 sabaha da ne iyi ettiniz de geldiniz. Çarşamba sabahındayız yine. Bir çırpıda haftanın ortasında. Zaman su misali. Geçip giden, el sallayan vakit değil ömür. 26 Ağustos 2026 sabahındayız. Hicri takvimle 13 Rebiülevvel 1448'de. Canım ülkemin saati tam 7'yi gösteriyor. İbibikler ötmeden çok sıcak bir İstanbul sabahında size gönülden selamlarımızı gönderiyoruz. Ben Mehmet Can, saygıyla selamlıyorum sizi. Termometreler şimdi bile kentte, nemi artı bir kenara koyarak söylüyorum, 23-24 dereceyi gösteriyor İstanbul'da. Poyraz'ın biraz etkili olması nispi olarak rahatlatıyor ama bir iki gün daha durumun böyle gideceğine dair öngörüler de var. Sonra yağmur ihtimaline işaret ediliyor, ancak yağmurda sıcaklığın da öyle çok fazla gerileyeceğini düşünmeyiniz. Kardeşim Furkan Bayraktar'ın da size sevgisi selamı var. 0507-977-0101'i hatırlatalım diyor. Hay hay. İlk 30 dakikadaki ilk mesaj kimden ve nereden? Biz de merak ediyoruz. Kanaatiniz olur, tecrübeniz olur, ufkunuz olur, tenkitiniz olur, tekzibiniz olur vesaire, her biri olur. Hukukun, örfün, adetin, ananenin içerisinde bu toplumun değerlerine uygun bütün yazıya ya da mesaja evvelallah açığız. Şimdi önce duamızı edelim, sonra işimize bakarız. Ya Rabbi, bize nasip ettiğin her bir nimet için sana sonsuz kere sonsuz şükürler olsun. Allah'ım o nimetlerin bereketini arttır, ziyadesiyle lütfeyle. Sadece senden isteyerek sana kulluk edenleri boynu bükük bırakma. Ya Rabbi, yeni bir güne de yine senin izninle uyandık. Bu sabahta, bugün de kalplerimizi tevekkülle, gönüllerimize şükürle doldur. Yollarımızda hayırlar nasip eyle. Ya Rabbi, bereket nasip eyle. İçimizi daraltan hususlar var. Duygularımız var, planlarımız var, müşküllerimiz var, çözemediklerimiz var, elimizin gücümüzün yetmedikleri var. Ne varsa, içimizi daraltan ne varsa, ne olur onları bizden kaldır, uzaklaştır. Umutlarımızı büyüt, kalplerimizi ferahlat. Bugün karşılaşacağımız her durumda bize iyi niyet ver, anlayış ver, hikmet nasip eyle. Bize en güzelini nasip eyle. Şükürle dolu bir kalp ver. Olanı da bilirsin, olmayanı da bilirsin. Senin takdirini bilerek huzurla kabul etmeyi nasip eyle bize. Ya Rabbi, bugün bize hayırlı olanların kapısını aç. Hayırlı işlerin, hayırlı insanların, hayırlı kazançların kapısını aç. Her türlü hastalıktan, tasadan, endişeden, korkudan, kazadan, beladan, kötü işlerden, kötü insanlardan bizi uzakta eyle, beri eyle. Ve ya Rabbi, şu canın vatanı ne olur muhafaza eyle. Bize aklı selim nasip eyle. Umut olabilme özelliğimizi ilelebet devam ettirmemizi nasip eyle. Ve ya Rabbi, ne olur zalimin zulmünün hesabının görüldüğü o muazzam günde bizi senin intikamını alan askerlerden biri eyle dedim. Amin diye de ekledim ve artık buyurunuz, başladım.
2: 7 gün 7 sabah.
0: Basından başlıklar.
1: Devler Ligi olsun mümkünse bu maçın sonu. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi playoff ikinci maçında Fransa'da Olympique Lyon'la karşılaşıyor. Ekibimiz, hatırlayacaksınız, İstanbul'da 1-1 berabere kaldı. Lyon'u eğer elerse Şampiyonlar Ligi'ne kalmış olacak. Eğer elenirse UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam edecek sevgili dinleyiciler. Lyon Fenerbahçe maçı saat 22'de başlayacak. Bu akşam, bu gece ve TRT1'den canlı olarak yayınlanacak, ekranlara getirilecek. Başta Fenerbahçe taraftarları olmak üzere futbol severlerin dikkatine, bu uluslararası arenadaki maçlarda biz kulüp bazında değerlendirme yapmayız. Ne Fenerleri yapar, ne Beşiktaşlıları, ne Galatasaraylıları, ne Kocaelileri, ne Trabzonları. Orada bir al bayrak taşıma mevzuu söz konusu olduğu için efendim saat 22'de hepimiz Fenerbahçeliyiz doğal olarak. Ama mümkünse Devler Ligi olsun, UEFA olmasın. Muhtemelen Kerem yok. İsmail Hoca ne tip tedbirler alacak onu kestirmek zor, ama İsmail Hoca'nın da bazı şikayetleri var. Size onu söyleyeyim. Yani Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal, biz yorulduk diyor. 2-3 günde bir maç yaptık diyor. Aslında biraz daha hakkımız yenmiş gibi oldu ama diyor. Şöyle devam ediyor.
3: Maça çıktık Lyon maçına. Lyon maçında elimizden geleni yaptık. Ama biz 2,5 gün sonra maça çıktık. Lyon takımı 7 gün sonra bizim maçımıza çıktı. Maçta da 7 gün sonra bizim maçımıza dinlenik çıkıyorlar. Yani bu dünyanın her yerinde olabilir. Ama biz kulüp olarak bu maçın tehir edilmesini istedik. Federasyon bunu kabul etmedi. Yani biz burada bir mağdur olduk yani kulüp olarak. Ama biz artık bunlara bakmıyoruz. Önümüze bakacağız.
1: Sahaya çıkacağız, işimizi yapacağız. Cümle öyle devam ederdi. Eğer teknik direktör ben olsaydım efendim. Başarılar diliyoruz. Size ne benim burun lekemden? Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen kendisine ulaşıp burnundaki lekeyi ortadan kaldırmayı teklif eden bir estetik cerraha aynen böyle dedi. Çok kızmış estetik cerraha. Öyle ya, 48 yaşındaki Başbakan Frederiksen'e niye bunu söylersiniz ki? Oysa bir kadına hiç söylenmeyecek şeylerin ilk ikisine girer böyle şeyler. Gazetecinin bundan bir haber olması ilginç. Kimsenin fikrine ihtiyacının olmadığını söylüyor Danimarka Başkanı Bayan Mette Frederiksen. Neyse, biz biraz daha bize doğru ilerleyelim. Kan isteyen kaybedecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türklerin Anadolu'ya giriş kapısı olan Ahlat'ta terörsüz Türkiye mesajı verdi ve kan tüccarları kaybedecek, terörden nemalananlar kaybedecek, kazanan kardeşlik olacak dedi. Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Bitlis'in Ahlat ilçesindeydi. MHP lideri Devlet Bahçeli de oradaydı. Ahlat, Selçuklu kabristanını ziyaret etti. Erdoğan, mezar taşlarını inceledi. İki lider Selçuklu mezarlarında da dua etmeyi ihmal etmediler. Yolumuzdan dönmeyiz dedi Başkan Erdoğan. Önemli mesajlar verdi. Birazdan evvelallah işiteceksiniz. Kur İş Örgütü'ne 3. operasyon. Bir değil, iki değil, 3. Devam edebilir mi? Pekala muhtemel. Efendim, Alihan Kuriş'in oluşturduğu iddia edilen suç örgütüne 3. operasyon düzenlendi. 54 kişi daha gözaltında sevgili dinleyiciler. Bunlardan 38'i yakalandı, bulundu. Haklarında gözaltı kararı verilen 2 kişinin yurt dışında, 1 kişinin cezaevinde olduğu tespit edildi. 13 kişi halen aranıyor. 11 şirketle 3 derneğe de kayyum atanmasına karar verdi. Kuriş'in 13 Ağustos'ta İstanbul Üsküdar'daki evinde gözaltına alındığı anların görüntüsü de yayınlandı. Polis kamerası görüntüleri, gazetelerde de o ana ilişkin değerlendirmeler var. Şimdi Kur İş suç örgütü davasından, iddiasından geçelim Kuytul'a. İstihbarat ağı kurmuş Kuytulcular. Bu normal bir duruma benziyor mu efendim? Herhangi bir inanç grubuna, topluluğuna, saf ve iyi niyetle ibadet ve itaatine devam eden herhangi bir gruba benziyor mu sizce? İstihbarat ağı. Alparslan Kuytul suç örgütü ile alakalı yeni detaylar. İddialara göre Kuytul örgüt içinde mutlak itaat düzeni kurdu. Örgütteki muhaliflerin takibi için Furkan İstihbarat Teşkilatı denilen FİT denilen özel bir birim oluşturdu. Muhalif üyeler örgüt içinde kurulan mahkeme kararlarında yargılandı. Falaka dahil birçok farklı ceza uygulandı o isimlere. Biliyorsunuz eşiyle birlikte cezaevinde. Alparslan Kuytul sadece onlar değil, beraberinde 33 kişi daha var. Onlar da şu anda cezaevinde. Bir yandan da soruşturma devam ediyor. Bu holdinge de kayyum atayın dedi. Yeni Parti'nin genel başkanı Özgür Özel söz vermesine rağmen maden işçilerinin alacaklarını ödemeyen Yıldızlar SSS holdinge kayyum atanmasını istedi. Bütün borçlar ödensin dedi Özgür Özel. Gerekiyorsa kamulaştırın. Yazın ortasında burada bir sürü çocuk var. Bunların yazın dinlenmeleri, tatil yapmaları gerekirken babalarının peşinde koşuyorlar diyor. Maden işçilerini ziyaret ediyor. Maden işçileri haklıdırlar. Yani çoluklarıyla çocuklarıyla ekmeklerinin peşindedirler. Lakin şu da bir kati gerçektir, kesin gerçektir. Özgür Bey de piyanoda tuş bırakmadı. Yani A harfinden başlıyor, Z'ye kadar her birine itinayla basıyor. Dan din dan din. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nden 6 ihlal kararı geldi. Mahkemenin temyiz organı Büyük Daire, 2017'den bu yana tutuklu olan Osman Kavala kararını açıkladı. Mahkeme, Türkiye'nin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 6 maddesini ihlal ettiğine hükmetti. Açıklamada davalı devlet başvuranın en kısa sürede serbest bırakılmasını sağlamalıdır diyor. Bu mahkemenin kararlarının cezai yaptırımı mevzu bahis değil ama kulis bilgilerinde Kavala'nın yakın zamanda dışarıya çıkacağı iddiaları var. İddia sadece. Türkiye Gazetesi. Bu önemli bir haber. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne Barça desteği. Lefkoşa'da kamp yapan Barcelona Futbol Akademisi, Kuzey Kıbrıs'tayız diye konum verdi, Rumlar çıldırdı. İspanyol Kulübü'nün resmi internet sitesinde kamp yeri Lefkoşa Kuzey Kıbrıs diyerek duyuruldu. Rum partilerinin kampın ve Girne'de yapılacak iki müzik festivalinin iptal edilmesi için hükümeti göreve çağırdığı kaydediliyor. Rum küstahlığına Kuzey Kıbrıs Başbakanı Ünal Üstel'den tokat gibi bir cevap geldi. Artık karşınızda eski Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yok dedi Başbakan Ünal Üstel. İspanyollar adam gibi durmaya devam ediyorlar. Nerede kamp yapacağıma, nerede futbol çalışacağıma, antrenman yapacağıma ben karar veririm diyorlar. Dünyanın yerleşik ve adaletsiz, hukuksuz ve haksız, güce dayalı imparatorluğuna ayak sürüyorlar. İspanyolların bu konuda yalnız bırakılmamaları lazım. En azından yanında başka ülkelerinde olması lazım. Güvendiğimiz, bildiğimiz ülkeler de bu grupta sayılmalı. Listenin arkasında onlar da olmalı. Normali bu. Hele hele Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı'nın haydi haydi orada olması lazım. Mesela Tufan Erhürman'ın. Yalnız Erhürman'a yönelik çok sert eleştirileri var. Müstafi Tümemiral Profesör Doktor Cihat Yaycı'nın şöyle diyor Yaycı. Erhürman yakasına Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti rozetini bile takmıyor. Türk toplumunu lideri sıfatıyla görüşme yapıyor diyor. Orada iki devlet var unutulmasın diye de devam ediyor.
4: Gerçekten de çok üzücü bir durum. Hatta ben tam olarak size söyleyeyim, Tufan Erhürman'ın ne dediğini inanamayacaksınız yani. Ne öfkemize yeniliriz, ne soğukkanlılığımızı yitiririz, ne de sabrımız taşar. Siz bize ne yaparsanız yapın diyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı bir kere kendisi bu hale nasıl düşürür devletini? Şahsi olarak ne söylersen söyle ama devlet olarak bunu söyleyemezsin. Devlet olarak bir kere senin çok net bir sabır çizgin vardır. Kırmızı çizgin vardır. Devletlerin prensipleri vardır. Böyle devlet mi yönetilir? İnanamıyorum yani ben gerçekten şahsi olarak söyleyebilir. Şahsi olarak artık seçildikten sonra şahsi olarak da bir şey söyleyemez. Hala kendini parti lideri şahıs gibi görüyor. Ya yakasında hala Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti rozeti yok. Bayrak koymuyor masasına toplantılarda ve kendisini onu da kabul ediyor. Kıbrıs Türk toplumu lideri. Karşıdaki kim? Kıbrıs Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı. Yani sen toplum lideri olarak karşıdaki cumhurbaşkanıyla görüşüyorsun. Ama o cumhurbaşkanın bir toplum lideri. İki devlet başkanı şeklinde görüşmüyorsunuz. Bu bir kere baştan bu yanlış.
1: Dedi. Duydunuz efendim Amir Ali. Hazine arazisini talan etmişler. Antalya'da 10 milyar liralık vurgun. Şüpheliler arasında tapu ve milli emlak müdürleri de var. Öyle ya yani bu resmi işleri yürütebilmek için aradan da yürütebilmek için birilerinin içeride olması icap ediyor. O yüzden tapu ve milli emlak müdürlerinin de bu organizasyonda olması şaşırtıcı değil. İsrail sabotaj peşinde silahları sınıra gömdürmüşler. SDG içinde İsrail destekçisi gruplarla görüşen Tel Aviv'in Türkiye sınırına gömülen on binlerce silahla süreci sabote etmeyi hedeflediği bilgisi var. Planları alt üst oldu ama İsrail'de plan bitmez. SDG, YPG içerisinde halen İsrail'le bağını sürdüren klikler olduğunu söylüyor. Rakka'da konuşulan Ahmet Osman, SDG'nin sözde eski komutanlarından biri Ahmet Osman Albaş. Silahların sadece %30'luk kısmı devlete geçti. Türkiye sınırına paralel onlarca gizli silah deposu var. Bunlar 50 bin kişilik orduya yetecek vaziyette. İsrail asla vazgeçmeyecektir. Bu silahlarla Türkiye'ye saldırma planı yapıyorlar diyor. Şimdi SDG'nin sözde eski komutanı Ahmet Osman Albaş, bozuk saat misali bazen doğrulara işaret edebiliyor. Bugün de etmiş. O gömülü en az 50 bin kişilik bir orduya yetebilecek silahlar ne zaman çıkar, nereden çıkar, kiminle beraber çıkar, çıkartılır, kime karşı kullanılır, hangi zaman dilimi, hangi şartlar içinde kovalanır, kestirmesi vallahi zor. İmamoğlu'na haram olsun, İmamoğlu'nun haraca bağladığı iş adamı Muzaffer Beyaz mahkemede aynen böyle dedi. Asrın yolsuzluğu davasında ifade veren Beyaz, İmamoğlu'nun kendisinden 8 milyon avro rüşvet istediğini söyledi. Ora hakkımı helal etmiyorum dedi. Ertan Yıldız da İmamoğlu'nun kasası Fatih Keleş'in haraç işleriyle uğraşmaktan bıktım ifadesini kullanıyor. Bu arada baba Hasan İmamoğlu elden verdiği 1 milyon avronun kaynağını izah edemedi. Avukatı soru hazırlıksız geldi, usule aykırı dedi. Savcılık suç duyurusunda bulundu. Yani soru hazırlıksız geldi. Biz hani bu tip bir soru beklemiyorduk. Hatta mümkünse soruları siz bize önceden verin. Biz evde çalışalım. Ödev şeklinde cevapları yazalım. Hangi konuya gireceğimizi, hangisini teyit geçeceğimizi kestirelim manasında bir yaklaşım. Bu ona göre niye beni kontrpide bırakıyorsunuz demek gibi bir şey bu ama inandırılamadı. Maalesef kamuoyu da bu konuda inandırılamadı. Bu konuda da inandıramadılar bizi. Kuru yemiş bol, fiyatlar ucuz değil. Fındık, Antep fıstığı, badem ve cevizde rekolte yüksek ama fiyatlar bir türlü düşmüyor. Çiftçi ise ürünlerinin ucuza alınmasından dertli. Sadece kuru yemişte değil ki, meyvede de öyle, sebzede de öyle. Üzüme baktım, tarlada hala 10 lira, 11 lira. Aman Allah'ım, markette bizim dün gördüm 75 lira. Üstelik zincir marketlerden birinde 100 liraya satanlar var. Bunun kalitesi yüksek diyerek 130 lira yazanlar var. Var, var, var. Haluk ve Ahbap Güvenilmez 10 lira, 11 lira.

0: Marmara renklendi. Marmara'nın Prens Adası açıklarında daha önce nadir görülen türler yeniden gözlendi. Dülger balığı, cam göz ve domuz köpek balığının yanı sıra ahtapot ve ıstakoz gibi çok sayıda canlı türünün de su altı kameralarınca görüntülendiği ifade ediliyor. Bize rağmen, yani bize rağmen her türlü pisliği, kimyasal, efendim ekolojik dengeyi bozacak atığı denizlere göndermemize rağmen, umursamaz tavrımıza rağmen, milyonların göz ardı etmesine rağmen büyük bir çark var. O büyük çarka da ne akıl yeter, ne irade, ne de güç. O çark döner. Dön dediği müddetçe döner. 20 milyon dolarlık oyuncak. WhatsApp'ın kurucularından 17 milyar dolarlık servetin sahibi Amerikalı Jen Combe lüks yatlarıyla Yalıkavak'a demirlemiş. Ne kadar şanslı hissediyoruz kendimizi. Tabii. Yalıkavak'a teşrif buyurdukları için 20 milyon dolar değerinde yüzen eğlence merkeziyle beraber bizi muazzam mutlu ettiler. 20 milyon dolarlık oyuncağıyla beraber. Peki diğer haberlere bakalım biz. Kelepir ev ilanı. 750 bin liraya ev diyor adam. Araba yok. O ev diyor. İstanbul'da ucuz ev ilanı vererek vatandaşı kandıran, kapor aldıktan sonra ortadan kaybolan şebekenin 13 üyesi yakalandı. Mağdur Fatma Balaban, çaresizliğimden yararlandılar ve bizi dolandırdılar diyor sevgili dinleyiciler. Şimdi bu sahtekarların sadece yakalanmaları ve ceza almaları tabii önemli. Ceza almaları son derece önemli. Lakin yeterli değil. Fatma ablanın parasının da iadesi gerçekleştirilmeli. Üzerlerinde mal varlıkları olabilir, etrafı olabilir, eşrafı olabilir, çetenin diğer üyeleri üzerinden olabilir. O borcun tazmini gerekiyor. Kan tüccarları kaybedecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü programındaki konuşması. Madem öyle gidelim o programa şimdi. Kudüs, İstanbul Ahlat'ta vücut bulan imanla fethedilmiştir diyor Başkan Erdoğan.
1: Ahlat her haliyle şehda ocağıdır, gaziler otağıdır, milletimizin kimlik vesikasıdır, tarihimizin iftihar sayfasıdır. Şurası muhakkak ki Malazgirt'e giden yol Ahlat'tan açılmıştır. Anadolu'nun düğümü Ahlat'ta çözülmüştür. Kudüs ve İstanbul Ahlat'ta vücut bulan imanla fethedilmiştir. Şundan kimsenin şüphesi olmasın. Büyük ve güçlü Türkiye'nin ufukta yükselişine buradaki şahideler gibi hep birlikte şahitlik edeceğiz. Şehit ve gazilerin mukaddes emanetini hep birlikte omuzlayacak. Türkiye'yi çok daha güçlü yarınlara taşıyacağız. 2 sene önce Ahlat'tan işaretini verdiğimiz terörsüz Türkiye sürecimiz hedefine ulaştığında inşallah milletimizin önünde yeni bir dönemin kapıları açılacak. Kan tüccarları kaybedecek. Terörden nemalanan fırsatçılar kaybedecek. Coğrafyamızı istikrarsızlığa boğmak isteyen soykırımcılar kaybedecek. Kazanan insanlık cephesi olacak. Kardeşlik olacak. Barış ve istikrar olacak. Kazanan 86 milyon vatandaşıyla Türk milleti olacak. Kimsenin tereddüdü olmasın. Büyük ve güçlü Türkiye'nin şafağı sökmüştür. Türkiye yüzyılının inşası başlamıştır. Allah'ın izniyle önümüzde ufkumuz daha açıktır.
0: Mesajlarınız gelmeye devam ediyor. Birazdan ilk 30 dakikanın ilk mesajı kimden ve nereden beraber öğreneceğiz. İnanın bilmiyorum. İlk mesajı WhatsApp üzerinden bize kim gönderdi? 0507 977 0101. Belki de sizin mesajınız ilk defa bize ulaştı. Olur ya, binlercesinin arasından ipi sizin mesaj gözlemiş olabilir. Bugün uzun süredir dinleyen yahut ilk kez dinleyen dostları öncelikli olarak davet ediyoruz. Öncelikli olarak onlarla da tanışalım niyetindeyiz. Nerede olduğunuzu da lütfen yazın. Adınızı, soyadınızı, hadi en azından adınızı yazmayı unutmayın. İsimsiz ya da nickname'lerle, rumuzlarla olan mesajları da biliyorsunuz okumuyoruz efendim. Dürüst gelmiyor bana, ne yalan söyleyeyim. Şimdi Antalya Alanya arası 36 dakikaya iniyor. Proje kapsamında %30 fiziki gerçekliğe ulaştıklarını açıkladı Ulaştırma Bakanı Uraloğlu. Mevcut güzergahta 2,5 saat süren seyahat süresinin 36 dakikaya düşeceğini dillendirdi. Türkiye'nin sabrını taşırmasınlar. Suriye Demokratik Türkmen Hareketi Genel Başkanı Abdülkerim Ağa

0: Suriye'ye saldırılarak Türkiye'ye karşı hasmane mesaj veren İsrail'e yönelik uyarısı bu. Yine gazetede var olan. Milliyet'te neler var? Lyon'daki büyük randevuya saat 22 itibariyle Lyon-Fenerbahçe maçına Milliyet logonun üzerinden yer vermiş. Efendim, hoca çok, öğrenci yok. YKS sonuçlarına göre yıllardır yeni öğrenci gelmeyen bazı bölümlerde yalnızca alttan dersi kalanlar ve yabancı öğrenciler eğitim alıyor. 4 öğrenciye 4 akademisyen, hatta 1 öğrenciye 5 akademisyen düşen bölümler bile var. Akademisyenlerse derslerimiz ultra lüks özel ders gibi geçiyor ama bu durum motivasyonumuzu da düşürüyor diyor. Profesyonel hocalar, öğretmenler bir kişi bile olsa canavar gibi o dersi işler. Ama hani sayı üzerinden, nicelik nitelik kavramları üzerinden değerlendirme yapanların o canavarlıktan uzakta oldukları belli. Kabul edelim, yani bir kişiyle yapılan derslerle 100 kişiyle yapılan derslerin konsantrasyonu da birbirinden farklı. Bu durumda bölümlere ulaşabilirlikten ziyade bölümden mezun olduktan sonra işe ulaşabilirlik, ekmeğe, paraya ulaşabilirlik, hayatta kalabilirlik daha büyük ehemmiyet kazanıyor. Çok sayıda mühendisliğin açıkta olduğunu biliyoruz. Yazılıma olan ilginin de düştüğünü yapay zeka ile beraber biliyoruz. Başka birçok problemli alanlar olduğunu da biliyoruz. Sözüm ona, okumuş olmak için gerçekten okumayın. Yani laf olsun diye inanın, okumayın. Gerek yok. Efendim, nefret değil de bilgiye engel. Meta platformlarında Rumların Türkiye ve Türklere yönelik nefret söylemini engellemek yerine metinleri Türkçe'ye çevirmemeye kararı aldı Meta. Ne büyük icra. Ne büyük icra, takdir ettik. Ünlemle söylüyorum. Hicve diyorum. İroni yapıyorum gayet tabii canım yani. Nefrete herhangi bir yaptırımları yok. Yani suçun başladığı yere herhangi bir müdahalesi yok. Engellemesi yok. Türkçe'ye çevirmeyelim diyorlar. Kendi dillerinde mesela Yunanca'da kalsın diyorlar. Onlar propagandalarını yapsınlar. Sadece siz Türkler, Türkçe okuyanlar, konuşanlar, düşünenler, Müslüman Türkler, siz bundan haberdar olmayınız. Öyle bir haber yaşayınız diyorlar. Vakti saati gelince öğrenirsiniz diyorlar. Burada özgürlük, demokrasi falan filan. Allah aşkına, Atina gerilim peşinde, Meta'da onu pohpohluyor. Ankara'nın Ege ve Akdeniz'de iki deniz parkı ilan etmesinin ardından huzursuzluğa devam ediyor Atina. Türkiye ile ilişkileri yeniden gelmekte ama istekli. Türkiye'ye karşı dört ayaklı bir strateji kurduğu Yunanistan, Dışişleri Bakanı aracılığıyla Türkiye'nin Avrupa Birliği ile olan ilişkilerine dair bazı olumsuz lobi çalışmalarına başladığı bilgisi var. Tarihi ve destansı dedi Amerika'nın Ankara Büyükelçisi, Suriye ve Irak Özel Temsilcisi Tom Barak, SDG-YPG'nin fesiyle alakalı yaptığı açıklamada tarihi ve destansı ifadelerini kullandı. Malumunuz terör örgütü YPG kendisini feshetmiş durumda. Aslında Türkiye, terörsüz Türkiye hedefine doğru adım adım ilerliyor. Bu da o gelişmenin doğal bir parçası. Çerçeve yasanın kabul edilmesiyle kurulan Milli Dayanışma ve Bütünleşme Koordinasyonu Kurulu ilk toplantısını yaptı. Peki bu kurul nasıl çalışacak? Yani işlevi nasıl olacak? Dinleyin.
1: Hepsinin bir araya gelmesi bu kurulun ağırlığını da ortaya koyuyor. İşte alt komisyonun çalışmaları da bu kurulda değerlendirilecek ve bir yol haritası belirleyecek. Alt komisyonun alacağı raporlar üst komisyona verilecek. Adli mercilere başvurulacak örgüt üyeleri üzerinde reel çalışmalar gerçekleşecek. Bazı önemli bilgilerin, bazı teknik raporların hazırlanması gerekir. Bir nevi izleme ve tespit kurulunun işleyişini kolaylaştıracak bir çalışma.
0: KYK başvuruları başladığı haberini Akşam Gazetesi de veriyor sevgili dinleyiciler. Ahlat programları da aynı şekilde görüyoruz. İstanbul'da Üsküdar oylaması yeniden yapılacak. Çünkü oraya şaibe bulaştı. İstanbul 2. İdare Mahkemesi yeni partili adayın belediye başkan vekili seçildiği oylamadaki usulsüzlük iddialarını yerinde buldu. AK Parti de zaten bu seçime itiraz etmişti. Bir harfi bir sayıya benzeterek bambaşka bir yere doğru evirmişti o dönemin başkan vekili ve yeni partili isminin seçilmesini sağlamıştı. Mahkemeye gitti AK Parti ve mahkeme kararını verdi, oylama yeniden yapılacak dedi. 1 milyon avroyu izah edemedi gazetenin manşeti. Belediyenin İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki yolsuzluk davasında yargılanan İmamoğlu'nun babası Hasan İmamoğlu, Bodrum'da alınan lüks villa için elden ödenen paranın kaynağını açıklayamadı, değerinin çok altında alındığı ifade ediliyor. Sonra Sonrası şu: $400 milyon İmamoğlu'nun cebine gitmiş. İmamoğlu'nun en yakınındaki isimken etkin pişmanlıktan yararlanan Ertan Yıldız mahkemede böyle diyor. En yakınındaki isim. Şimdi işler riskli. Eğer bir tarafta bir şeyi kabul edip kapatırsanız, kapatmasına müsaade ederseniz yargılamada sorumlu vaziyete gelirsiniz. Bunu Ertan Yıldız kavradı. Doğal olarak da sökülüyor. İstaş'taki döküm vurgunuyla $400 milyon İmamoğlu'nun cebine giderken Aykut Erdoğdu $1.2 milyon getirdi. İmamoğlu'nun bilgisi dahilinde bunu Fatih Keleş aldı diyor Ertan Yıldız. İmamoğlu'nun en yakınındaki isimken şimdi etkin pişmanlıktan yararlandı ve konuşuyor. Skuterlı Tülin'i servis ezdi. İstanbul'da Beylikdüzü'nde işe gitmek için skuter kiralayan Tülin Şık'a servis minibüsü çarptı. Entübe edildi genç kız. 9 gündür o vaziyetteydi. Yaşam savaşı devam ediyor. Maalesef otobanda bile bu araçları görüyoruz. Yasak ama görüyoruz. Şehrin içerisinde, ara sokaklarda, ilçelerin merkezlerinde, ana caddelerinde de bu arkadaşları görüyoruz. Çok sessiz biliyorsunuz skuterlar. Gerekli güvenlik tedbirlerinin de ağırlıklı olarak alınmadan seyrin devam ettiğini görüyoruz. %100 intihar. Bu şartlar altında hele hele otobanda, E5'te, O3'te bunların varlığı %100 intihar. Ha, bir polis ekibi görüp çevirdiğinde alacağı cezai yaptırım ayrı. Görmezse şayet o günlük seyrine devam ediyor ama ileride, çok daha ileride karşısına çıkabilecek bir kaza gerçeğini de göz ardı etmeden şimdi bir hayat çok zor bir aşamasında. 21.500 çocuk katledildi. Gazze'de 7 Ekim 2023'ten bu yana uygulanan soykırım saldırılarında en az 21.500 çocuk katledildi. Ölen yavrulardan 1052'si henüz 1 yaşını bile doldurmamıştı. Bebeklerdi yani. Bazıları da anne karnında anneleriyle birlikte katledildiler. Katil İsrail'in yaptığı tek şey budur. Dünya insanlık tarihine bu açıdan zalim ve katliamcı, soykırımcı olarak geçecektir. Bunu hak etti. Filistin sanatının acı kaybı. Necip Fazıl ödülü sahibi Filistinli ressam Süleyman Mansur işgal altındaki Doğu Kudüs'te 79 yaşında hayatını kaybetti. Takvim gazetesinde neler var? Büyük Türkiye şafağı söktü. Başkan Erdoğan Malazgirt zaferinin 955. yıl dönümü etkinliklerinde konuştu ve terörsüz Türkiye vizyonunun tamamlanmasıyla bölgede yeni bir dönemin başlayacağını söyledi. Efendim, ehliyet 35 bin liraya çıktı, haberiniz var mı? Furkan, senin haberin var mı? Yok. Sürücü kursu ücretlerine gelen zamlar ehliyet almayı da zorlaştırıyor. Sınavları tek seferde geçen bir adayın ehliyet maliyeti 35 bin lirayı aşıyor. Dikkatinizi çekiyorum. Sınavları tek seferde geçen bir adayın ehliyetinin maliyeti 35 bin lirayı geçiyor. Eğer defaten sınava girerseniz ne siz sorun ne de ben söyleyeyim efendim. Rumlara acayip bir çalım attı Barcelona, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki futbol kampı düzenleme kararı. Resmi sitesinden bu yayınlandı. Güney Kıbrıs Rum yönetimi krize girdi. Nasıl olur, ülke nasıl tanınır, orası nasıl tercih edilir diyor kendilerindeki bin bir imkana rağmen. Yeni Şafak gazetesi huzur evlerinde yer kalmadı haberini o da yapmış. İşin kötü taraflarından biri bu maalesef. Yeni partiye geçmesi zor. Cumhur İttifakı'nı oluşturan AK Parti, MHP ve Büyük Birlik Partisi'nin sandalye sayısı 62 iken daha önce 90 üyeyle çoğunluğu elinde bulunduran CHP'nin sayısı şimdi 49. Yeni partide 30 üyeyle temsil ediliyor mecliste. Belediyedeki bu tablo Mansur Yavaş'ın, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı'nın yeni partiye geçişini geciktiriyor. CHP'den kopuşlar, yeni partinin kuruluşu, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nde sandalye dağılımını yeniden şekillendirmiş durumda. Değerli dinleyiciler, Mansur Başkan da henüz karar veremiyor. Mevcut partisinde CHP'de mi kalsın yoksa yeni partiye mi geçsin, nereye doğru koşsun bilemiyor. Saatin 7.30 olduğunu fark ediyoruz. İlk mesaj kimden ve nereden öğrenmenin zamanı şimdi. Hemen Radyo 7'nin WhatsApp hattını kontrol edelim ve oradan mesajınızı görelim. Peki, buldum. İlk mesajı bize Konya'dan Ali Bey, Ali Kaptan yazıyor. Tır kullanıyor bir yandan. Ankara'ya doğru yola çıktım. Tabii ki Radyo 7'nin sizin eşliğinizde diyor. Bütün ülkeme, insanlarımıza hayırlı, bereketli, pırıl pırıl bir gün diliyorum diye de ekliyor. Konya'dan Tırcı Ali. Yolunuz açık olsun. Allah kaza bela vermesin. Sizin de mesajlarınız var. Onlar da birazdan.
2: 7 gün 7 sabah. İlgilendirir, bilgilendirir, alışkanlık yapar.
3: Mehmet Can'la 7 gün 7 sabah devam edecek.
4: Koçak'ta festival şimdi başlıyor. Yeni Festi koleksiyonunda her çağrın başka bir stil, her kombin başka bir sen. Festi dünyasında yıldız sensin. Koçak'ta başka. Koçak.
5: Reklam.

0: Bakırcı GYO halka arz oluyor. Konuttan lojistiğe çeşitlendirilmiş portföyümüzle paylaşacağımız bir gelecek var. Talep toplama tarihleri 24-25-26 Ağustos. Katılım endeksine uygundur.
1: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
2: Paraflay'dan 10 bin lira değerinde paraf para. Paraflay kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Paraflay dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın.
1: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
2: Ayrıntılı bilgi Paraflay.com.tr ve Diyalog'da.
3: Aytemiz'in mobil uygulaması Aytemiz Vay şaşırtmaya devam ediyor. Aytemiz Vay ile aracınızdan inmeden akaryakıtınızı alın, indirimi anında yakalayın. Uygulamayı hemen indirin, Aytemiz Vay'ın indirimli akaryakıt dünyasını siz de keşfedin. Aytemiz Vay.
4: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
5: Altın Yıldız, Altın Yıldız.
6: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
7: Kazancım net, sigortam net.
8: Umran Oto Ekspertiz.
9: Anahtar teslim, mutluluk.
10: Kredisiz, faizsiz ev ve araç sahibi olmak için emlak katılım şubelerine bekleriz.
9: Anahtar teslim, mutluluk.
11: Balkanlara giden yol %50'ye varan indirimle Pegasus'tan geçer. Pegasus Bolbollulara özel vergiler hariç %50'ye varan indirimle Balkanlar Pegasus mobil uygulamasında seni bekliyor. 25-27 Ağustos'ta biletini al. 14 Eylül-27 Ekim 2026 tarihleri arasında indirimli uç. Pegasus'un uçuran Ağustos'una özel bu fırsatı kaçırma. Detaylar Pegasus mobil uygulamasında.
12: Kurutma makinesi olmayanlar doğru Beko'ya. Şimdi Beko'dan seçili 2 ürün alımına 30.799 lira değerinde kurutma makinesi hediye.
13: Bir reklam.
14: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
15: Reklam.
16: Mehmet Can'da 7 gün 7 sabah devam ediyor.
17: Arvento yol durumunu sunar. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
18: %42'yi gösteriyor İstanbul trafiği. %42 saat 7.34 hatta 35 oldu. Koşuşturma başladı. Türkçesi o İstanbul'da anlaşılıyor. Özeti ise şöyle efendim. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden Avrupa'ya geçişlerde giderek artan yoğun trafik var. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü her iki istikamette açık ve akıcı gibi gözükürken Haliç Köprüsü Ayvansaray istikametini yoğunlar içinde sayalım da şu listeye yenilerini ekleyelim. TEM'den Bahçeşehir gişelerden Mahmut Bey gişelere kadar olan kısım. Kurtköy Kavşağı'ndan Ataşehir'e, Tekstil Kent'ten Hastal'a kadar olan kısım. E5'ten Ataşehir'den 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne ve O3'ten Bayrampaşa'dan Mahmut Bey Batı Kavşağı'na kadar da giderek artan kent trafiğinden bahsetmek mümkün. Bir de mevcut haliyle yoğun akıcı şekilde seyrine devam eden ama muhtemel müstakbel olarak yoğunlaşması mümkün olabilecek arterler var. Örneğin Büyükdere Caddesi'nden Maslak'a kadar olan kısım. Örneğin Basra Ekspres yolundan Mahmut Bey Batı çıkışına kadar yine trafikte yoğun akıcı durum var. Haberiniz olsun.
17: Arvento yol durumunu sundu. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
18: Burası Radyo 7. Radyo 7'nin uyandıran yayınını dinlemektesiniz. Ben Mehmet Can, sizleri saygıyla selamlıyorum. 26 Ağustos 2026 Çarşamba sabahında. Sesimiz bütün Türkiye'ye evelallah ulaşıyor. Yurt dışına da evelallah ulaşıyor. Dostların da mesajları bize harıl harıl ulaşıyor. Eğer Instagram kullanıyorsanız Mehmet Can Radyo 7 diyerek yazın, aratın, ekleyin, evelallah okuruz. Fatih dostumuz, güneşi parlak bir ışık kaynağı, ayı İsa bir nur yapan odur diyor. Yunus suresi 5. ayeti bize gönderiyor. O pırıl pırıl güneşi ayetin aydınlığında bizimle paylaşıyor. Biz çok teşekkür ederiz yazar elimize. Hakan Bey'e sevgiler gönderelim. Belçika'dan bizi dinliyor. Ve aleyküm selam. Çok gönülden dua ediyorsunuz, farkında mısınız diyor. Zaten duanın öyle ağızdan, kulaktan, saçtan, parmak uçlarından falan olanından ziyade malumunuz gönülden olanı makbuldür. Bir de ben muhakkak o duaya sizi ekliyorum. Hani benim size, sizin bana yapacağınız dualar daha makbuldür biliyorum. Güzel saatlerde yayın yapıyoruz. Oradan da faydalanalım niyetindeyiz. Lütfi Dibek'e çok teşekkürler. Bize mesaj gönderen dostumuz, yine Instagram üzerinde mesajlar bunlar. Ve Denizli'de Necdet Şahan'ımız var. Ona da sevgiler gönderelim ve selamlarımızı iletelim. Hiç haber, güzel haber yok mu kardeşim? Var, olmaz olur mu? Kırklareli Vali Yardımcısı Doktor Hasan Tanrıseven, rahatsızlığı nedeniyle gittiği Eğitim Araştırma Hastanesi acil servisinde yaklaşık 2 saat boyunca normal vatandaş gibi, yani herhangi bir resmi vasfı yokmuş gibi davrandı ve hizmeti orada aldı. Sonra hasta yakınlarıyla konuştu, sağlık çalışanlarıyla konuştu, gözlem yaptı, bazı şeyler tespit ettiğini söyledi. Kırklareli'nin geçen yıl CİBER vatandaş memnuniyeti sıralamasında Türkiye birincisi olduğunu söyleyen Tanrıseven, hedeflerinin bu başarıyı koruyarak hizmet kalitesini daha da artırmak olduğunu söylüyor. Vali Yardımcısı Doktor Hasan Tanrısever'e teşekkür ederim. Güzel örnek, az bulunan güzel örneklerden biri çünkü.
13: Evet, öncelikle şunu söyleyeyim. Ben zaten sürekli sahada görev yapmayı ve vatandaşın nabzını tutmayı kendine ilke edinen bir mülk idare amiriyim. Özellikle Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan mülk idare amirleriyle yaptığı toplantıda her zaman vatandaşa dokunun diyor. Biz de vatandaş odaklı çalışmalar yapıyoruz. Daha önce ben vali yardımcısı olarak sabah erken saatlerinde Baba Eski Devlet Hastanesi ile Kırklareli Eğitim Araştırma Hastanesi'ni ziyaret etmiştim. Zaman zaman da kurumlara, özellikle gece hizmet eden kurumlara haberli habersiz ziyarette bulunuyoruz. Dün de bir rahatsızlığım vardı işin doğrusu. Gece saat 21 sıralarında hastaneye gittim. Burada da giderken arkadaşlarıma söyledim. Biraz da başım dönüyordu yanıma, bir arkadaş refakat etti ama sakın benim kimliğimi açıklamayın. Normal, herkes nasıl sıraya giriyorsa, nasıl işlemler yapıyorsa o şekilde bir sağlık hizmeti alalım dedim. Bu vesileyle de ilimizdeki sağlık hizmetlerinin kalitesini nasıl arttırabiliriz onu gözlemlemek istedim. Yaklaşık 2 saat süre hastanede kaldım. Bu sürede serum yapıldı. Çeşitli işte muayeneleri gerçekleştirildi. Bu süre zarfında özellikle hem hasta yakınlarının, hem hastaların, hem de çalışanların çalışmalarını, özellikle fiziki şartları ve hizmetleri de gözlemleme imkanımız oldu.
18: Daha sık olsun bu. Hastaneler, resmi kurumlar başta olmak üzere çarşının, pazarın hali, esnafın hali, vatandaşın hali daha sık kontrol edilsin ve daha çok yanlarında olunsun. Ne düşünüyorlar, neye kızıyorlar, neden muzdaripler, aksayan yer neresi, yukarıya daima bu konuda bilgi verilsin, çözülür. Eğer böyle yapılırsa çözülür ama makam arabalarından inilmezse gayet tabii çözülmez. Gökbey için ilk uçuş ekibi hazır. Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın envanterine girmeye hazırlanıyor. Yerli ve milli genel maksat helikopteri T-625 Gökbey, görev alan ilk uçuş ekibinin de eğitimlerini tamamladığına işaret ediliyor. Biliyorsunuz Gökbey'i evvelallah yerli ve milli olarak üretiyoruz. Bir tarafta bunlar var, bir tarafta da sosyal medya platformlarının etkileşim çılgınlığının sokakları ölümcül bir sahneye dönüştürmesi gerçeği. İngiliz hükümeti İrlanda'da sosyal medya izleme rekorlarını kırmak için başlatılan ters yönde sürüş akımını, paylaşımlarını kaldırmayı talep etti. Ayrıca çevrim içi güvenlik yasasının devreye sokulmasını, paylaşımların yasal olmadığına işaret edildi. Çocukların ölümüne yol açan Challenge gibi dijital meydan okumalar adı altında otomobillerle kamusal alanda adeta terör estiriliyor İngiltere başta olmak üzere. Uzmanlar tehlikenin milyonlara varan canlı yayınlarla içerik haline getirilmesinin genç yaştaki sosyal medya kullanıcılarını tetiklediğini söylüyor. Ebeveynler artık gençlerin dijital onay arayışının bir eğlence olmaktan çıktığını söylerken içeriklerin gerçek dünyadaki tehlikeleri algılatmayı zorlaştırdığına da işaret ediliyor. Yetkililer İngiltere'de Middlesbrough'da iki polisin ölümüne yol açan akıma ilişkin sosyal medya platformlarının tüm paylaşımlarından haberdar olduklarını söyledi. Şu ana kadar o akım nedeniyle en az 12 kişi öldü ülkede. Aileler çocukları hedef alan teknoloji şirketlerinin hesap vermesi gerektiğini söylüyor. Verir mi? Soru o zaten. Tamam, bir olması gerekenler var, bir de olanlar var. Acaba verir mi? Milliyet gazetesinde işte Özay Şendir öyle diyor. Nefreti değil de bilgiyi, bilmeyi engellemek.
15: Müzik.
18: Hafta başında Kıbrıs Rum kesimindeki faşist Elam üyelerinin Yunanistan'da organize suç örgütü olduğu gerekçesiyle kapatılan Altın Şafak Artığı faşistlerle birlikte Meta platformlarından Facebook ve Instagram'da Türklere ve Türkiye'ye karşı nefret dili kullandıklarını ve Ulaştırma Bakanlığı'nın bu işe müdahale etmesi gerektiğini yazmıştım, söylemiştim. Meta bu yazıdan sonra harekete geçti ve bir önlem aldı. Alınan önlem şu: Yunanca metinler artık Türkçe'ye çevrilmiyor. Yani Türkler ve Türkiye için tarih boyunca insanlığa faydaları olmadığı çöpe atılmaları gerekliğe başlayıp günü geldiğinde kan döküleceğini söylemek, barbar, aşağılık, pis gibi nefret dili tanımlamaları kullanmak herhangi bir şey cezai yaptırım gerektirmiyor onlara göre, ama Türklerin bunu öğrenme hakkı engelleniyor. Buna da önlem diyorlar. Türkçe'ye metinlerin çevrilmemesi. Dünya genelinde kabul edilen uygulama, tehdit edilen bilgilendirme ve korunma, tehdit eden tarafın nefret suçu işleyişinin cezalandırılması şeklidir. Meta, Türklerin bu faşist söylemden haberdar olma, tehdidi bilme haklarını ellerinden alırken, ırkçı nefret söylemine karşı herhangi bir yaptırım uygulamıyor. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, nefret dili ve ırkçılığın engellenmesi gerektiği kararını vereli çok uzun zaman olmuştu oysa. Bu vakalarda ırkçılığın en dik alası var, farklı bir millete, farklı bir dine, farklı bir coğrafyaya mensup olan herkese yönelik şiddet çağrıları var, nefret dili kullanılıyor ama kullananlara yaptırım yok. Bu sene Rum kesiminde kaç Türk saldırıya uğradı? Önceki sene Güney Kıbrıs'ta 6 Türk gencine saldıran kimlerdi peki? Rum faşistlerin nefret söylemini nefret eylemine dönüştürdüğünü bütün dünya biliyor. Bunu bir tek Meta fark edemiyor. Fatih Sultan Mehmet Han'ın Yedikule surları içerisinde yaptırdığı cami 1460'da açılmış, 1492'de keşfedilmiş. Kıtadan çıkan şirket Gazze'deki soykırıma verdiği destek yetmezmiş gibi Türkleri yok etmekten söz eden paylaşımlara izin veriyor. Bu saçmalıkların yazınca da faşisti cezalandırmak yerine faşistin paylaşımını anlamamızı engellediği gerçeği var. Türkiye, Meta'nın en büyük para kazandığı ülkelerin başında. Bizden her yıl milyarlarca dolar para alıyor bunlar. Ne Avrupa Birliği üyesi ülkelerde olduğu gibi rekabet yasalarını ihlalden dev cezalara çarptırılıyorlar, ne de Orta Doğu'daki kimi ülkelerde olduğu gibi herhangi bir sansür baskısı yaşıyorlar Türkiye'de. Böyle bir durumda Türkiye'nin Meta'dan uluslararası hukuka ve kendi kurallarına uymasını bekleme hakkı sonuna kadar var. Türk halkının tarihine ve üyelerine karşı nefret söylemini engellemeyen bir platformun artık bu ülkede her istediğini yapmasına izin vermemek lazım. Türkiye Büyük Millet Meclisi yeni yasama dönemi başlar başlamaz harekete geçmeli ve Türkiye'deki ebeveynler de tıpkı Amerika'daki ebeveynler gibi çocukları ve gençleri platforma kasten bağımlı hale getirme iddiasıyla dava açabilmeli. Ya da İspanyol Mahkemesi'nin algoritmalar kullanarak İspanyol medyasını yok edecek adımları cezalandırdığı bir süreçte Türk medyası da benzer yasalara kavuşmalı. Biz tarihiyle övünen, ülkesini çok seven, kimsenin toprağında gözü olmayan bir milletiz ama birilerinin tarihimize, ülkemize, milletimize aralıksız saldırması, bize karşı nefret dilini kullanması da sineye çekilecek şey değildir. Meta ya o faşist sürüsünün hesapları konusunda gerekenleri yapacak ya da Türkiye'de zorluklarla karşılaşacak. Bu işin başka bir çözümü yok, olmayacak da diyor Milliyet'te Özay Şendir. Nefreti değil de bilmeyi engellemek başlıklı yazısını sonlandırıyor bugün de.
15: 7 gün 7 sabah. İlgilendirir, bilgilendirir, alışkanlık yapar.
18: Her şeyi bir tarafa bırakın, bu evrensel hukuka aykırı sevgili dinleyiciler. Nefret söylemine karşı yapay zeka ve insan becerisinin birlikte çalıştığı hibrit sistemi değiştirip artık nefret söylemi değil de nefret eylemine bakmaktan söz ediliyor. Ve Meta nefret söylemini kendisinin engellemeyeceğini, şikayet edildiğinde ancak aksiyon alacaklarını dile getiriyor. Bu durumda Siyonist İsrail'in aleyhine herhangi bir yazı yazıldığında hesabını niye bloke ediyorsun? Niye hesapları kapatıyorsun? Ya da bambaşka değerler üzerinden, ki bizim coğrafyamızda pek umumiyetli olmaz bu, ya da inanç grupları üzerinden eleştiriyi yahut tiye alışı niye tahammül sınırlarının dışında kabul edip hesabı donduruyorsun, kapatıyorsun? Bu çifte standart. Dün yaptığın gibi, onlarca yıl evvel yaptığın gibi, bugün bu da bildiğin çifte standardın ta kendisi. Ama biz şaşıran bir tarafta değiliz. Sadece şundan rahatsızız. 20 milyon dolarlık oyuncağını kapmış WhatsApp'ın kurucularından 17 milyar dolarlık servetin sahibi Amerikalı Jen Koum lüks yatıyla Yalıkavak'a demirlemiş. İkinci bir eğlence gemisi de ona eşlik ediyormuş. 20 milyon dolar değerindeki yüzen eğlence merkezinde oyuncaklar, sinemalar, golf alanları, bowlingler, spor salonları falan var. Adamın canı sıkılmasın tabii. Bu paranın umumiyetle biz dahil olmak üzere dünyanın kandırılan İki kaliteli, iki kademeli demokrasi ve özgürlük anlayışına kurban edilen milyonların cebinden alınan paralarla sağlandığı hususunda sizi temin ederim. Sadece WhatsApp değil, Facebook, Instagram, X vesaire vesaire. Diğer platformlarda o grubunda, o grubun içinde. Bir hanımefendi sağlık sorunuyla hastaneye gitti. Sağlık sorunu olsa da vazifenin ifası esastır malum haliniz. Her halükarda asli vazifeyi ifa etmek gerekir. Çapatı fakültesindeydi o anda. Mescit aradı. Oraya baktı, buraya baktı. Yok, mescit yok. Çok sinirlendi, çok tepki gösterdi. Şöyle dedi hanımefendi. Koskoca Çapatı Fakültesi Hastanesi'nin içinde mescit yok. Ya bu nasıl bir şuursuzluk? Türkiye'de Müslüman olmak gerçekten çok zor dedi.
19: Vallahi siz aklınızı peynir ekmek demişsiniz. Ben artık hiçbir şey demiyorum. Çapa'ya geldim. Randevum var. Ezan saati geldi. Namaz kılacak. Mescit yok. Yani cuma vakti olduğu için şu aşağıda bir cami var. Erkekler biliyorsunuz cuma vaktinde kapatıyor. Koskocaman Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi'nin içinde bloklarda mescit yok. Ta ben Bezmi Alem'in oradan tramvay girişini oraya yürüyorum. Bu sıcakta hastayım. Yani hani ben şu an yürüyen hastayım, tamam okey. Ama yaşlısı var, yürüyemeyecek olanı var. Yani bu ne şuursuzluk artık ya. Gerçekten Türkiye'de Müslüman olmak çok zor. Camilere gideriz, abdesthaneleri pis. Ayak kokusundan geçinmez. Sorum yürüyorum, 10 dakikadır yürüyorum yani. Mescide girdim, namazımı kıldım. Simin iki katı daha arttı, neden? Kulağımın dibinde kadın... Telefonda yüksek sesle vır vır vır vır vır vır vır diye konuşuyor. Yani biraz saygı olun ya. Gerçekten çıldıracağım. Abdesthanenin yerine de çektim, size de gösteriyorum şimdi. Yani mescitlerin böyle olması normal mi? Normal mi ya? Cezaret çoğu yerde böyle. Ya AVM'lerde, -5'lerde, otoparklarda oluyor. Ya Fizan'da oluyor. Ya AVM'nin dışında bir yere kuruyorlar. İşte bazı AVM'ler hariç. Yani artık... Kına geldi. Otellerde de yok mesela. Bazı otellerde de yok mescit. Gerçekten böyle artık sinir kasayım tamam yani.
18: Talep edeceksiniz, sesinizi bol bol çıkartacaksınız, rahatsız edeceksiniz. Yani talebinizle rahatsız edeceksiniz. Böyle bir vakanın, böyle bir realitenin var olduğunu dile getireceksiniz. Dile getirilmesini bizim yaptığımız gibi sağlayacaksınız ve akabinde de bir toplumsal hassasiyet oluşturacaksınız. Başka yolu yok. Tayfun Bey mesaj gönderiyor. Biliyorum sizin sesiniz sabah yayınında bütün Türkiye'ye ulaşıyor. Okulların şu markalar üzerinden nasıl da veliyi, öğrenciyi soyup soğana çevirdiğinden de biraz bahsedin diyor. Haksız değil Tayfun Bey. Benim de iki erkek evladım var. Yani tondan bile, yani eşofmanın ya da tişörtün ton farkından bile veto yemiş bir aile mensubuyum efendim. Yani şuradan alacaksın diyor. Lacivert eşofman, hayır, üzerinde şu logonun olduğu, şu markanın da pekala olduğu şu lacivert eşofmanı alacaksın diyor ve şu dükkandan alacaksın diyor. Sadece bunu özeller de yapmıyor, onu da ayrıca söyleyeyim. Maalesef kamu okullarında, devlet okullarında da bu durum karşımıza çıkıyor, bu soygun durdurulsun. Amaç beden eğitimi dersi vermek. Eşofman giyilecek mi? Giyilecek. Ah, o eşofman lacivert mi? Lacivert. Logolu olur, logosuz olur. Abisinin eşofmanı olur, dayısının eşofmanı olur. Gelir, giyer eşofmanını. Zaten günün çocukları öyle her şeyi de giymez. Malumunuz bizim gibi öyle babadan, dededen, dayıdan kalma hırkalara, tişörtlere falan da talip değiller. Olmasınlar da, kabul ediyorum ama zorunda da olmasınlar. Peki, günaydın. Her sabah sizi serviste dinliyoruz. Kaptanımız Fatih Baba Yiğit sağ olsun diyor. Başka hiçbir yeri dinlemez diye de ekliyor. Çok selamlar. Fatih kaptanımıza selamlar. Servisteki arkadaşlarımıza da sevgiler gönderelim. Yolları açık olsun diyelim. Günaydın. Nifak çağrısı yapıyordu. Ben bu Kuytul grubunu çok yakından takip ediyorum diyor. İzmir'den Hüseyin Bey yani kendi tecrübesini de Ufkuru da böyle anlatıyor. İstanbul'da Halil Bey bizi dinliyor. Şu scooter meselesinde bir motorcularla motorlarla alakalı meselede gerçekten geç kaldığımızı düşünüyorum. Yollar, ana caddeler, arterler, ara sokaklar, mahalle araları, kaldırımlar, her yerdeler, hiçbir kuralları yok. Yani böyle bir genelleme yapmak istemiyorum doğrusu ama gördüğümüz şeyden hareketle kurala uymayanların uyanları kat be kat aştığını görüyoruz. İşin tatsız tarafı da bu. Scooterlar genç yaşlı kadın erkek çoluk çocuk demeden herkesçe kullanılıyor. Hatta bazen iki kişi üç kişi binenlerini de görüyoruz. 60 kilometre 70 kilometre hıza kadar çıkabiliyor. Her yerde karşımıza çıkabiliyor ve çok büyük risk oluşturuyor diyor. An meselesi. Birkaç saniyeyle her şey bambaşka bir seyre gelebilir. Ben bu işin içine girmem, ben kaptan şoförüm, ben çok dikkatliyim, ben düşmem falan diyenler milyon düşünsün bir söylesin niyetindeyim. Halil Bey'e çok teşekkürler, Beylikdüzü'nden gönderdiği mesajda. Birazdan spor dünyasında olacağız.
16: Mehmet Can'la 7 gün 7 sabah devam edecek.
20: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendiriyor.
21: Asr-ı Saadet, İslam tarihinde Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin hayatının ve İslam'ın ilk yıllarının yaşandığı döneme verilen isimdir. Asr-ı Saadet, İslam'ın en saf ve en örnek dönemi olarak kabul edilir ve bu dönemdeki ahlaki değerler, bireysel ve toplumsal yaşam biçimleri Müslümanlar için örnek alınması gereken bir modeldir. Bu nedenle Asr-ı Saadet hem dini hem de tarihi açıdan büyük bir öneme sahiptir.
20: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendirdi.
22: Burası Radyo 7.
23: Radyo 7.
24: Reklam.
25: Akseslere 450 TL'ye varan çift para petrol ofisinde. İlk harcama

0: perde yapacakları 1500 TL ve üzeri 4. akaryakıt veya otogaz harcamalarında 7 Ekim'e kadar anlaşmalı petrol ofisi istasyonlarında akaryakıt veya otogaz alımlarında geçerli 450 TL çift para, SMS ile katılanlarsa 400 TL çift para kazanıyor. Detaylar akses.com.tr ve petrolofisi.com.tr'de.
1: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
2: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan World puan. World Card'ın ile 16 Ağustos 30 Eylül 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan. Detaylar Shell.com.tr ve WorldCard.com.tr'de.
3: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
4: Reklam.
5: Radyo 7.
6: Mehmet Can'la 7 gün 7 sabah devam ediyor.

Umuda yolculuk diyelim. Fenerbahçe bugün Lyon'u devirip tarih yazmak için sahada olacak. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi playoff turunda 1-1'in rövanşında bugün Fransa'da Olympique Lyon'la karşılaşacak. Sarı lacivert temsilcimizde sakatlıkları bulunan Asensio, Kerem, Mert Günok ve Çağlar forma giyemeyecek isimler. Grupama stadındaki dev maç Türkiye saatiyle 22'de başlayacak. Karşılaşmayı İtalyan hakem Mariani yönetecek. Fenerbahçe bugünkü maçta Lyon'u yenerek turu geçip 17 sezon sonra Şampiyonlar Ligi'nde boy göstermeyi hedefliyor. Fenerbahçe'ye zafer yakışır. İnanıyoruz öyle olsun. Saat 22'de başlayacak bu maç ve TRT1'den canlı olarak ekranlara getirilecek. Gönülden başarılar. İsmail Hoca, İsmail Kartal her şeyi yapacağız diyor. Şampiyonlar Ligi'ne gitmek için elimizden geleni yapacağız. Eksikler, onların yerine oynayacak oyuncular da var diyor İsmail Kartal. Tüm oyuncularımız çok değerli. Hepsine çok güveniyoruz. Sahaya kim çıkarsa çıksın arkadaşlarının yerini aratmayacaktır. Bizim için kayıp olmayacaktır. Biz buraya kendi futbolumuzu oynamaya geldik. Hep birlikte bir karar vereceğiz. Bizim için en doğru 11'le maça çıkacağız diyor değerli dinleyiciler. Tur ihtimalleri şöyle aslında. Temsilcimize tek farklı galibiyet yeterli sevgili dinleyiciler. Normal sürede yenmesi durumunda zaten adını UEFA Şampiyonlar Ligi'ne yazdıracak Fenerbahçe ilk maçta berabere kaldığı rakibini. Normal sürede yenerse Şampiyonlar Ligi'ne adını yazdıracak. Ev sahibi ekibin galip gelmesi halinde yani Lyon'un galip gelmesi halinde turu geçeceği eşleşmede beraberlik durumunda ise mücadelede uzatmalara gidilecek. Uzatmalarda da eşitliğin bozulmaması halinde sonra seri penaltı atışları ihtimali var. Turu geçen taraf böylece belli olacak değerli dinleyiciler. Oralara hiç kalmasın niyetindeyiz. Fenerbahçe'nin Talişkan'ın da ilk 11'de yer alacağı bu akşamki mücadelede işi normal sürede bitireceğini, normal adını Şampiyonlar Ligi'ne yazdıracağını ümit ediyoruz. İnşallah. Şimdi gelelim Trabzon'a. Efendim Fabinho hazır. Brezilya milli takımıyla çok iyi bir kamp dönemi geçiren süper transfer Fabinho'nun hazır görüntüsü teknik direktör Fatih Tekke'yi çok sevindirdi. Başarılı hocanın Fabinho'yu hemen orta sahaya monte etmesi bekleniyor. Trabzonspor yarın Macaristan'da oynayacağı rövanş karşılaşması için bugün Budapeşte'ye gidecek ve kampa girecek. Tabii hem gözler Fabinho'da olacak hem de Salah'ta. Muhammed Salah fırtınası var. Bordo Mavili takımın Başakşehir'i 2-1 mağlup ettiği karşılaşmada iki kez fileleri havalandıran Mısırlı Yıldız takımın galibiyetinde başrol oynamıştı. Muhammed Salah böylece Trabzonspor'un son 5 sezonunda ilk 2 haftasında en golcü başlangıcını yapan oyuncu oldu. Salah, Ferencvaros maçında da Trabzonspor'un en önemli kozu olacak değerli dinleyiciler. Yarın biliyorsunuz Ferencvaros Trabzon maçı saat 21.30'da başlayacak yarın akşam. Ve yine yarın akşam saat 20'de bir de Zalgiris Beşiktaş karşılaşması var. Peki o zaman Beşiktaş'tan da haberler verelim. Diğer takımlardan da size haberler verelim. Efendim Litvanya'nın Kauno Zalgiris ekibiyle deplasmanda karşılaşacak olan Beşiktaş bir günlük iznin ardından mücadelesi için hazırlıklarına başladı. Kondisyon ve taktik idman yaptı Beşiktaşlı oyuncular. Isınma koşullarının ardından da 5'te 2 top çalışması. Beşiktaş uzun süredir aradığı sağ kanat oyuncusunu Almanya'da buldu. Siyah beyazların Bayer Leverkusen formasını giyen Ernest Poku ile anlaştığı ifade ediliyor. Oyuncu 22 yaşında. Kiralanması düşünülüyor. Alman kulübüyle de el sıkışıldı. Poku'nun bugün İstanbul'da olacağına dair de haberler var. Şik Galatasaray'a forvet arayışlarına devam eden Galatasaray Ermedin Demirovic'le Stuttgart'la anlaşamayınca rotasını Patrick Şik'e çevirdi. Sarı Kırmızılar daha önce de gündeme gelen Çek golcü için Bayer Leverkusen'le masaya oturmaya hazırlanıyor. 30 yaşındaki ünlü golcü Şik'in Galatasaray'a gelmeye sıcak baktığı da ifade ediliyor. Oyuncuların yaşlarını özellikle söylüyorum. Hani fiyatlar, ödemeler ve performanslar arasında bir paralellik oluşturulabilsin diye. Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'un talebi doğrultusunda orta sahaya dinamik bir oyuncu alınmak isteniyor. O da Matar Sar büyük ihtimalle. Bu bitti bitiyor cinsten bir transfer. Galatasaray'ın Tatarım'ın gözden çıkardığı Pape Matar Sar transferinde son aşamaya geldiği haberi var. 23 yaşındaki orta saha oyuncusuyla her konuda anlaştığı Sarı Kırmızılar İngiliz kulübüyle pazarlıklar sürüyor. Bugün voleybolcularımız Almanya önünde mücadele edecek. Trendyol 2026 Avrupa Şampiyonası A grubundaki 4. maç bu. Almanya'da İstanbul'un da ev sahipliğinde Sinan Erdem Spor Salonu'nda A grubundaki o mücadele saat 19'da başlayacak. Gruptaki 3. maçında bu akşam Macaristan'la karşılaşacak olan Almanya ise 2 maçta 1 galibiyet alabildi. Sevgili dinleyiciler, voleybolcularımıza, milli kadın voleybolcularımıza da başarılar diliyoruz.

0: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçaksa başka. Koçak.
1: Reklam.
2: Biz Vakıf Bank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle.
3: Bakırcı GYO halka arz oluyor. Konuttan lojistiğe çeşitlendirilmiş portföyümüzle paylaşacağımız bir gelecek var. Talep toplama tarihleri 24, 25, 26 Ağustos. Katılım endeksine uygundur.
4: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
5: Paraflay'dan 10 bin lira değerinde paraf para. Paraflay kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Paraflay dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın.
4: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
5: Ayrıntılı bilgi paraflay.com.tr ve Diyalog'da.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Emin Evim, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Haydi.
3: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Aytemiz'in mobil uygulaması Aytemiz Vay şaşırtmaya devam ediyor. Aytemiz Vay ile aracınızdan inmeden akaryakıtınızı alın, indirimi anında yakalayın. Uygulamayı hemen indirin, Aytemiz Vay'ın indirimli akaryakıt dünyasını sizde keşfedin. Aytemiz Vay.
5: V-Club ayrıcalıklarınız hazır. Vakıf katılım kredi kartlarınızı V-Club restoran mobil ödeme ayrıcalıklarına kaydedin. Yapacağınız ödemelerde %20 gastro puan kazanın. V-Club'lılara afiyet olsun. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
6: Bir şey diyeceğim. Alo, duyuyor musun? Pencereyi kapa, pencereyi. Oh be, ne diyordum? Heh, sen de benim gibi sessizliği seviyorsan beni dinlesen, taktır bir kompen. 30 yıllık kalite kompen.
7: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
8: Smokin bizim işimiz.

evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.

0: Voleybol Milli Takımlar Enerji Sponsoru Opet, Ay Yıldızlılarımıza başarılar diler.
1: Daha dün annemizin kollarında yaşarken, daha dün...
2: Evet, şimdi okullu olduk diyordu hani.
3: Yok oğlum sen öyle deme. Masraf çıkarma şimdi.
4: Engin Bey, bırakın torununuz büyüsün, biz masrafları küçültürüz. Şimdi market, kırtasiye, giyim, çanta, elektronik ve seçili e-ticaret platformlarından yapacağınız okul alışverişlerinize 7000 liraya varan bonus. Bonus Flash'tan kampanyalara katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa mobilden hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
5: Bir reklam.
6: Bir ömre eşlik edecek sarı ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
7: Reklam.
8: Radyo 7.
9: Mehmet Can'la 7 gün 7 sabah devam ediyor.
10: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
11: Ekspertizse Dynobil'e.
12: Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınıza ekleyin. Altköy Refahiye Erzincan yolunun 8 ila 9. kilometreleri. Kars Kazman yolunun 8 ila 12. kilometreleri. Ulukışla Pozantı yolunun 36 ila 39. kilometreleri arasında yol yapım çalışması mevcut. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar diliyoruz.
10: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
13: Halkbank'ın katkılarıyla.
14: Mali piyasalardayız. Amerikan dolarının şu anda serbest piyasada 48.11 civarında olduğunu görüyoruz. 48.11 kuruş bir Amerikan dolarının Türk lirası karşılığı. Avro ise 56.15. Avro 56.15. Sterlin 65.63'ler civarında. 65.63. Borsa İstanbul 100 endeksi dün yine kaybetti. 27.5 puanı geride kaldı ve 14.473 ile günü tamamladı BIST 100 endeksi. Şimdi altına bir bakalım. Sanki altında yeni sinyaller var. 5000 dolar sinyaline işaret ediliyor ve gram altının serbest piyasada satış fiyatı 7184 lira civarında, hatta 185 lira. 7185 lira bir gram altının Türk lirası karşılığı. Çeyrek altın 11721 lira. Yarım altınsa 23435 lira. Tam altının satış fiyatı 46720. Ata altının satış fiyatı 47581 lira. Gümüşün gramına gelince o 107 lira seviyesinde. Şu anda gümüşün gramı 107 liralar civarında. Brent petrol cidden geriledi. 85 dolar 52 sent seviyesine indi. Yani 90 doların altında. 85 dolar 53 sent civarında.
13: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız
14: Halkbank. Altının onsu 4640 dolara ulaşırken küresel yatırım bankaları değerli metal için yeni tahminlerde bulunuyor. Citi altının kısa vadeli hedefini 4800 dolar olarak öngörürken 6-12 aylık hedefini 5000 dolar olarak açıkladı. JP Morgan ise bu hafta açıklanacak kritik verinin fiyatlamalar açısından belirleyici olacağının altını çiziyor. Büyük yatırımcıların pozisyonlarında da dikkat çeken bir değişim var. Amerikan Emtia Vadeli İşlemler Komisyonu'nun verilerine göre altın fiyatlarının yükseleceği beklenti ile açılan pozisyonların sayısı 154.595 çıktı. Yani altında 5000 dolar sinyali dikkat çekici. İhracatta yeni bir rekor var. Ocak-Temmuz döneminde 54 ilde ihracat artarken 22 il 1 milyar doların üzerinde ihracat gerçekleştirdi. Bu Temmuz ayında ihracatın 25.6 milyar dolarla Cumhuriyet tarihinin en yüksek değerine ulaştığı anlamına geliyor. Ehliyet almayı düşünüyorsunuz tabii. Haklısınız. Hanımefendiler, beyefendilerin öngörüleri içerisindedir. Haklarıdır da, ama biliniz ki ehliyet almanın maliyeti, yeni maliyeti de yukarılarda. Sınavlardan kalmayan bir adayın ehliyet alması için fatura yaklaşık 35-36 bin liralar civarında. Sektörde eğitmenlik yapan Selin Şimşek kurs ücreti 23.500 lira civarında. Ayrıca 1250 lira teorik sınav ve 2000 lira da direksiyon sınav ücreti var. Sınavları geçenlerse 8869 lira devlet harcı ödüyor diyor. Ehliyet almanın maliyetinin 35 bini aştığını dile getiriyor. Bir seferde kalmaksızın sınavdan ehliyetiyle çıkabilmenin maliyeti. Eğer tekerrür eden bir durum varsa fiyat da tekerrür ediyor. tüketiciyi yanıltan yandı. Ticaret Bakanlığı çalışmalarına devam ediyor. Reklam Kurulu İstanbul'da bulunan bir kafede, restorana bir denetim yaptı. Kahvaltı tabağına sınırsız çay şeklinde reklam yapıldığını ama vaadin yerine getirilmediğini tespit etti. İşletmeye 108.370 lira ceza kesildi. Bim Market'in bazı ürünleri içinde sosyal medyada kullandığı kaliteli süt, favori yoğurt gibi ifadeleri kanuna aykırı buldu. Rekabet Kurulu, yönetmelikte yer alan ispat külfeti maddesinin ihlal edildiği gerekçesiyle o markete 863 bin lira ceza kesmiş durumda değerli dinleyiciler. Peki, hoca çok, öğrenci yok. YKS sonuçlarına göre yıllardır yeni öğrenci gelmeyen bazı bölümlerde yalnızca alttan dersi kalanlar ve yabancı öğrenciler eğitim alıyor. 4 öğrenciye 4 akademisyen, hatta 1 öğrenciye 5 akademisyen düşen bölümler bile var. Akademisyenler, derslerimiz ultra lüks özel ders gibi geçiyor ama bu durum bizim motivasyonumuzu düşürüyor diyor sevgili dinleyiciler. Bu işin madalyonun bir yanı, bir cephesi, bir yüzü. İkinci cephesinde şu var. YÖK'ten vakıf üniversitelerine ücret artışlarında %25'lik sınıra uyulması gerektiği konusunda yapılan uyarı. Yasal sınırı aşan ücret artışı kabul edilmezken ilave ücret artışı soruşturma konusu olacak. Yani %25'i okullarda, vakıf üniversitelerinde, özel üniversitelerde zamlar %25'i geçemeyecek deniyor ama geçiyor. Sevgili dinleyiciler, yani bunu yaşayanlar gayet iyi bilir. İlave artışa izin verilmeyecek diyor YÖK Başkanı Erol Özvar. Değişik isimler altında bu arayışların, zam yapma arayışlarının devam ettiği gerçeğine paralel açıklamalar bulunuyor. Rektörlere başvuruları 9 Aralık'a kadar devam edecek öğrenci affının uygulanmasına ilişkin de önemli uyarılarda bulunuyor YÖK Başkanı Özvar. Ve aftan yararlanarak yüksek öğretime dönmek isteyenlerin başvuru, kayıt, ders tanıma, yatay geçiş işlemlerinin açık, hızlı biçimde yürütülmesini istediğini söylüyor. Üniversitelerin ilgili birimlerinin uygulama esasları konusunda bilgilendirme yapması gerektiğinin de altını çiziyor haklı olarak. Kahramanmaraş'a gidelim. Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde ahırların elektrik işini yapıyordu vatandaş. Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu tarafından verilen krediye ulaştı ve kendi adımını attı. Kendisi için büyük bir adım. 20 milyon liralık hibe desteği aldı. Sonra bir besi çiftliği kurdu. Dinleyin.
5: Ben normalde esnafım. Elektrik firmam var. Elektrikçiyim. TKDK'nın yapmış olduğu besi ahırlarının elektrik işlerini yapıyordum. Sonra bir gün Harun Bey var, TKDK'nın genel koordinatörü Maraş'ta. O, Mehmet sen de yapabilirsin, sen de yap, sen niye yapmıyorsun diye bize bir destek verdi. Biz de başladık. Önce yerimizi aldık, sonra başvurumuzu, ruhsatımızı aldık, başvuru yaptık, çıktı. Geçen sene de çok şükür bitirdik. İkinci ayda da içine hayvanımızı bıraktık. TKDK'nın çok güzel destekleri var. %70 KDV iadesiyle beraber %90 varan hibeleri var. Buraya 20 milyon gibi bir rakam bize hibe verdiler. Hemen hemen kafa kafaya depoyla ahırda, ahıra veriyorlar zaten. Kafa kafaya da çıktık işin içinden. Şu an 150-200 kadar hayvan var. Hayvanımız ettik. Besiye tutup sonra mezbahalara getirmek üzere mezbahalara gönderiyoruz. Oradan da Türkiye'nin çeşitli yerlerine et ihtiyacı olan yerlere gidiyor. Yani bu işi yapmak isteyen aslında çok büyük bir bütçeye gerek yok. Bütçeyi zaten hem TKDK hem de İl Tarım hayvancılığa çok değer veriyor, önem veriyor. Bayağı da şeyleri var, destekleri var. Yani bunlardan yararlanabilirler.
14: Başkomiserim ben dedi, yalan söylüyordu. 13,5 milyonluk bir vurgun gerçekleştirdi maalesef. Antalya'da kendilerini başkomiser olarak tanıtıp bir vatandaşı kimliğinin terör örgütü tarafından kullanıldığı yönünde korkutan şüpheliler. Hep aynı taktik. Adınız terör örgütü soruşturmasına karıştı. PKK soruşturmasına, FETÖ soruşturmasına, aklınıza hangisi geliyorsa karıştı. Kimlik bilgileriniz onda. Sen şurada oturmuyor musun? Adın şu değil mi? TC kimlik numaran bu değil mi? Telefon numaran şu değil mi? Adresin şu değil mi? Çocukların şunlar değil mi? Şu okula gitmiyorlar mı? Vesaire diye ayrıntılı bilgiye de sahip bu dolandırıcılar. 13 milyon 500 bin lira dolandırmışlar Antalya'da. Olayla ilgili düzenlenen operasyonda 5 şüpheli yakalandı, 3'ü tutuklandı. Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne müracaat eden Aİ isimli vatandaş, tanımadığı kişiler tarafından telefonla arandığını söyledi. Şüphelilerin kendilerini başkomiser olarak tanıttığını, kimliğinin terör örgütü tarafından kullanıldığını söylediğini kaydeden Aİ, baskı ve yönlendirmeler sonucunda toplam 13 milyon 500 bin lira değerinde ziynet eşyasıyla parasını şüphelilere verdiğini beyan etti. İhbar üzerine çalışma başlattı. Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri yürütülen araştırmalar sonucunda şüphelilerin kimlik bilgilerini tespit etti. Şüphelilerin yakalanması amacıyla Antalya merkezli 4 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 5 şüpheli yakalandı, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından nitelikli dolandırıcılık suçundan adli makamlara sevk edilen o 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı. 2 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi sevgili dinleyiciler. Metot hep aynı. Bildiğiniz gibi ağızları laf yapan, asla ahmak olmayan dolandırıcılar, akılları da konuşma yetilerini ya da düşünme, dolandırma yetilerini kötü niyetlerle kullanıp vatandaşı kandırmayı maalesef ki şu ana kadar başarıyor, beceriyor. Bunlar yakalanabilenler. Tespit edilen dolandırıcılar bindikleri araç durdurularak yakalandı. Aracın lüks olması da dikkatlerden kaçmıyor. Pek tabii ki bu da şaşırtan bir durum değil. Para milletin parası zaten. Dolandırarak aldıkları paralardan biri. Sen DM'den yürü arkadaş.
7: Efendim?
14: Direkt mesajdan yürü. Biraz daha lüks olması da dikkat

da fiyat bilgisi için DM ifadesini kullanan, fiyat bilgisi yapmayan işletmeler de Ticaret Bakanlığı'nın denetimlerine dahil edildi. Yani bir ürün var, bu gıda da olabilir, taşınmaz da olabilir, aklınıza ne geliyorsa, kıyafet de olabilir. Siz ısrarla fiyat sormanıza rağmen onlar ısrarla fiyat paylaşmaz, herhangi bir etiket göstermez ya da bilgi vermez. DM'den bilgi verildi efendim, DM'den size mesaj gönderildi efendim diyorlar ise ceza kapılarında. Bakanlıktan uyarılara rağmen sosyal medya platformlarında mevzuata aykırı şekilde ilan verdiği tespit edilen 42 emlak işletmesine, 40 galeri işletmesine, her bir işletmeye 100 bin lira olmak üzere toplam 8.2 milyon lira idari para cezası kesildi. Söz konusu hesaplara erişimin Meta tarafından engelleneceği de ifade ediliyor değerli dinleyiciler. Haberiniz olsun diyelim ve devam edelim hayatın içinden haberlere. Adamlar hazine arazisini talan etmişler, daha ne yapsınlar? Antalya'da 10 milyar liralık vurgun. Şüpheliler arasında Tapu ve Milli Emlak Müdürleri de var. Antalya Kemer'de 80 hazine taşınmazını usulsüz şekilde belirli kişilere devredip de 10 milyar liralık vurgun yapan bir çete çökertildi. Gözaltına alınan 27 kişi arasında Kemer İlçe Tapu Müdürü AK ile Kemer Aspendos Milli Emlak Müdürü EGK ve bazı muhtarların da olması dikkat çekici. Öyle ya, kim, nerede, ne şekilde bu işin yürüyebilmesi için, bu işte yürütülebilmesi için içeriden de birilerinin bu işe ortak yapılması gerekiyor. Dürüst çalışan, tertemiz kalabilen, dimdik ayakta duran, onuruyla şerefiyle evine ekmeğini götüren kamu çalışanlarını tenzih ederek söylüyorum. Ben yamuklara dair haberi okudum efendim size. Hazine arazisini talan etmişler. Aralarında Kemer Aspendos Milli Emlak Müdürü var, ilçe tapu müdürü var, bazı muhtarlar var. Hep resmi sıfatlı arkadaşlar bunlar. Tabii tabii. Yukarıdan bakan bin bir imkanın içerisinde havasından, civasından, ekosundan geçilmeyen arkadaşlar. Bunlar da işin içerisinde hazine arazisini el birliğiyle talan etmişler ama yakalandılar. Er ya da geç yakalanırlar. Bu iş böyle. Şimdi bir de 1 milyon avro meselesi var. Onlar da yakalandı. İzah edilebilir bir şey değil çünkü. İstanbul Büyükşehir Belediyesi yolsuzluk davasında yargılanan Ekrem İmamoğlu'nun babası Hasan İmamoğlu, Bodrum'da alınan lüks villa için elden ödenen paranın kaynağını açıklayamadı. Ekrem İmamoğlu suç örgütü davasının tutuksuz sanığı Hasan İmamoğlu dün savunma yaptı. İmamoğlu'na duruşmada Bodrum'da değerinin çok altında alınan ve İmamoğlu İnşaat'ın yöneticisi olan Tuncay Yılmaz'ın elden verdiğini itiraf ettiği 1 milyon avro soruldu. Baba İmamoğlu parayı Yılmaz'a elden teslim ettiğini kabul etti. Muhasebe kaydı var mı sorusuna vallahi ben şirketle ilgilenmiyorum, mutlaka vardır cevabını verdi. Savcılık Hasan İmamoğlu hakkında para aklamadan suç duyurusunda bulunulmasını talep etti sevgili dinleyiciler. Suçtan elde edilen parayla Bodrum'da villa alındığı ve kasa Tuncay Yılmaz'ın 1 milyon 30 bin avroyu da elden verdiği tespit edilmişti. Hasan Bey diyor ki Ekrem İmamoğlu'nun babası Hasan İmamoğlu, evet ben bu parayı Yılmaz'a elden teslim ettim. Muhasebe kaydı var mı diye soruyor mahkemede hakim. Vallahi ben şirketle ilgilenmiyorum, mutlaka kaydı vardır diye cevap veriyor ama para aklamaktan suç duyurusunda bulunuluyor, haberiniz olsun. 400 milyon dolar İmamoğlu'nun cebine gitti. İnanılmaz şeyler değil mi? İnsanın aklı izanı almıyor. Yani o kadar uçuk şeyler ki bunlar. 400 milyon dolar. İmamoğlu'nun en yakınındaki isimken Ertan Yıldız etkin pişmanlıktan yararlandı ve mahkemede neler anlatıyor neler. İstaş'taki döküm vurgunuyla 400 milyon dolar İmamoğlu'nun cebine gitti diyor Ertan Yıldız. Aykut Erdoğdu 1 milyon 200 bin dolar getirdi. İmamoğlu'nun bilgisi dahilinde o parayı da Fatih Kereş aldı diyor değerli dinleyiciler. Böyle arka arkaya devam ediyor bombardıman. Üsküdar oylaması yeniden yapılacak. Biz İstanbul'da, Üsküdar'da da çok sayıda dostumuz gayet iyi biliyorum ki dinlemekte devam etmekteler. Onlara da sevgiler gönderelim. İstanbul'da CHP'li Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın görevden uzaklaştırılmasının ardından yapılan belediye başkanlığı, başkan vekilliği seçiminin yenilenmesine karar verdi İstanbul 2. İdare Mahkemesi. AK Parti'nin itirazı üzerine başkan vekili seçimlerinin tekrar yapılacağı ifade ediliyor. Teşkilatı uyaran isim hangi teşkilat bu? Cumhuriyet Halk Partisi teşkilatı. İstifa edenlerle tartışmaya girmeyin. Partisinin il başkanlarıyla bir araya geldi.

0: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, teşkilatta uyarılarda bulundu, siyasetin kişisel hesaplardan arınmak zorunda olduğunu söyledi. Kim siyaset yapıp zenginleşiyorsa bilin ki vatandaşın cebindeki parayı çalıyordur. Eğer siyaseti kişisel hesaplaşmaya indirgersek vatandaşa güven vermeyiz. CHP'den ayrılanlarla sakın ola ki bir tartışmaya girmeyin dedi. Bu arada gıcık yaptı sesi. Biraz yaptı, temizlemeye çalıştı Kemal Bey, Kemal Kılıçdaroğlu. Sonra kravatını biraz esnetti falan ama diyalog şöyle devam etti. Konuşma şöyle devam etti.
1: Vatandaş güvenilir insan arıyor. Memleketin sorunlarını çözecek güvenilir bir siyaset arıyor. Kim çalmaz, kim çırpmaz, kim benim için çalışır, evlatlarım için çalışır, çocuklarım için çalışır. Bunlar için bir çalışma yapmak gerekiyor. Affedersin şunu geçirtmek zorundayım. Değerli arkadaşlarım, dolayısıyla il başkanlarımızın görevi makam odaları değil. Genel merkezdekilerin görevi makam odaları değil. Tarlalarıdır, esnaftır, fabrikalardır. Çöpten kağıt toplayan insanların evidir. Evine zor ekmek götüren emeklinin yeridir. Bizim mekanlarımız oralar olmak zorundadır. Eğer mekanları oraya taşıyabilirsek Türkiye'nin sorunlarını çözeriz ve karşılıklı güveni oluştururuz. Değerli arkadaşlarım, siyaset kişisel hesaplardan da arınmak zorundadır. Eğer biz siyaseti kişisel hesaplaşmaya indirgersek vatandaşa güven vermeyiz. Ali bunu yaptı, Veli bunu yaptı, öbürü şunu yaptı. Hayır, biz neyi yapacağız? Biz onu anlatacağız. Biz neyi yapacağız? Biz çözeceğiz demekle olmaz. Nasıl çözeceğimizi de halka anlatmak zorundayız. O zaman Türkiye belli bir noktaya taşınmış olacaktır.
0: Böyle bir durumda su içmek iyidir. Yani bu durumun ısrarlı şekilde devam ettiğini fark ettikten sonra o yüzden profesyonel hitabetçiler yanlarında suyu muhakkak bulundururlar. Bol bol suyla temizleme iyidir efendim, eftaldir. İstanbul'dan Derya Şahin yazıyor bize. İyi yayınlar. Derya Mustafa Şahin, işe gidiyoruz. Yine sizi dinliyoruz. Az evvel Çapa'daki mescit haberinizi duydum. Bence bir düzeltme lazım çünkü... Evet, orada hani mescit yok demek biraz zor. Bir yerde var aslında. Yani Millet Caddesi'nden girişte sağda hastalar için bir mescit bulunuyor Çapa'da. Çapa yerleşkesi içinde ama. Cami inşaatı da bir yandan devam ediyor. Yeterli mi? Kesinlikle yeterli değil. Az evvelki vatandaşın isyanını bu açıdan haklı buluyorum ama hiç yok demek de doğru değil. Var diyor. Çok teşekkürler Derya Hanım'a, Derya Şahin'e. Mustafa Bey'e de selamlar gönderelim. Çapa yerleşkesinde cami inşaatının devam ettiğini ama özellikle Çapa'da mescit yok ifadesinin doğru olmadığını dillendiriyor. Sağlık sektöründeki dostlara ayrıca teşekkürler, bizi anında bilgilendirdikleri için. Onlardan biri İzmir'den Murat Bey mesaj gönderiyor. Evet, bu tip mescit talebi var olmakla beraber bazıları o mescitleri sanki otel gibi kullanıyor diyor. Öyle yani, mescitlerin kısa sürelerle inananlar tarafından kullanıldığı gerçeği ortada bir yandan dururken, kullanılmadığı saatlerde otele dönüştürüldüğüne işaret ediyor ama bu yine de mescit talebinin var olmasının önünde bir engel değil. Murat Bey, olsun. Sabiha Hanım'a çok teşekkürler. Biz Çerkez insanıyız diyor. Arkadaşlarımızla sizi dinliyoruz. İlk defa sizi dinleyenler var. İlk defa bu kadar güzel milletin, halkın anlayacağı dilden haber dinliyoruz, fark ediyoruz dediler. Bundan sonra biz de Mehmet Can'ın Radyo 7'yi dinleyelim diye devam ettiler diyor. Gaziantep'e Sabiha Bozdağ ve arkadaşlarına sevgiler, selamlar gönderin. İşleri rast gitsin. Aksaray'da Ali Kemal Konukçu bizi dinliyor. Ona da selamlar gönderelim. Tekirdağ'da Çorlu'daki dostumuz Abdullah İpek ve aleyküm selam, epeydir yazamamıştım diyor. Allah nefesinize kuvvet versin, hepimizin ömrüne de bereket. Amin efendim, selamlar, her zaman bekliyoruz yani, aralıklarla da olsa mesajlarınızı lütfen bize gönderin. Eğer Instagram kullanıyorsanız Mehmet Can Radyo 7 diye yazarak, aratarak, ekleyerek oradan da mesajlar bize göndermeniz mümkün. Unutmayın, Instagram'dayız. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, Afyonkarahisar'da Büyük Taarruz'un 104. yıl dönümü ve Zafer Haftası kutlama programındaydı. Önümüzdeki asrın Türkiye'nin yükselişinin asrı olacağını söyledi Numan Kurtulmuş. Artık hiçbir şehit cenazesinin gelmeyeceği bir Türkiye'yi inşallah hep beraber inşa ediyoruz dedi.
2: Önümüzdeki dönem yeni bir kapının açıldığı, yeni bir yolun başında olduğumuz bir dönemdir dedim. Bu yeni yolun adı Türkiye'nin önlenemez yükselişidir. Artık hiçbir şehit cenazesinin gelmeyeceği bir Türkiye'yi inşallah hep beraber inşa ediyoruz. Ve sadece kardeşlik türküleri, sadece birlik ve beraberlik türküleri söylenecektir. Türkiye birlik ve beraberlik içerisinde, istikrar içerisinde, ekonomik gücüyle, etrafındaki bütün komşu halklarla birlikte çok güçlü bir coğrafyanın lideri ve inşallah küresel ölçekte de güçlü bir lider ülke olarak ikinci asrının damgasını vuracaktır. Bu topraklarda birlik içinde, dirlik içerisinde vatansever olmayı ortak hedefimiz olarak kabul ederek, vatansever olmayı da vatan için en iyi çalışmak demek olduğunu bilerek, tarımda, teknolojide, sanatta, yüksek teknolojilerde, her alanda dünya milletleriyle yarışta en önde olarak bu süreçte daha güçlü bir Türkiye'yi inşa edeceğiz.
0: Milliyetçi Hareket Partisi'nden Yaşar Yıldırım'ı şimdi duyacaksınız. Yaşar Yıldırım şehit ve gazi istismarcılarına öyle cevaplar verdi ki tokat gibi cevaplar.
3: Gazi seviciliği, şehit seviciliği başladı. Daha düne kadar 2023 yılında kent uzlaşısı adı altında PKK silahı bırakmadan evvel beraber seçime girenler bugün şehit seviciliğine başladılar. Gazi seviciliğine başladılar. Hiç kendilerinin fıtratında olmayan şeyler. Ve bir tanesi de meydanlarda yine gazilerin, şehitlerin fotoğrafıyla en son Balıkesir'de miting yaptı. İpçiler, İYİ Partililer. Şimdi bakıyorsunuz, yani bunların hangi davranış biçimi samimi? 2022 yılında Bingöl'de İYİ Parti'nin grup başkan vekili Lütfi Türkkan şehidin kardeşinin kafasını altın, koltuğunun altına alıp bir taraftan dövüp bir taraftan sövüyordu. Şimdi bu şehidin fotoğrafını oraya getirdiğin zaman hangisine inanalım? Dün şehidin kardeşini sövüyordunuz, partiden de atmadınız, tekrar milletvekili yaptınız, İYİ Parti olarak tasvip ettiniz. Bugün elinizde bir şehit fotoğrafıyla geziyorsunuz. Hangisi doğru? Hangisinde riyakarsınız? Hangisinde yalan söylüyorsunuz? Hangisinde samimisiniz veya değilsiniz? Şehit kardeşini döverken samimi miydiniz, değil miydiniz? Efendim samimi değildiniz. O zaman Lütfü Türkan'ı niye milletvekili yaptınız tekrar? Niye Lütfü Türkan'ın eline fotoğraf verip de gezdiriyorsunuz? Samimiyetsizseniz bugün şehit fotoğrafını gezdirmenin manası ne? Ne manada? Sizin şehitlikle ne alakası?
4: 7 gün 7 sabah. İlgilendirir, bilgilendirir, alışkanlık yapar.
5: Mehmet Can'la 7 gün 7 sabah devam edecek.
6: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçaksa başka, Koçak.
7: Reklam.
8: Kart limitimi düşürmeyen eğitim ödemesi. Ara.
9: Peki, okul taksitleri için faizsiz ve masrafsız ödeme kolaydı. Bakalım bulabilecek mi?
10: Eğitim ödemelerinde aradığınız tüm çözümleri sunan cevap tek. Vakıfbank Winnow Campus. Çocuğunuzun eğitim sürecinde bütçenizi koruyan bu finansal ekosistemde yüksek limit avantajları ile Sky Limit, masrafsız ihtiyaç kredisi ve EFT, havale, fast işlemlerinde ayrıcalıklar tek bir yerde. Siz de evraksız başvuru imkanı ve masrafsız kredi çözümleriyle dijital ve güvenli ödemenin kolaylığını keşfedin. Vakıfbank, daima seninle.
11: 3 boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere, yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar Gümüşsuyu'nda. Asıl soru şu:

0: bilgi istikbal.com.tr'de.
1: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için
2: kazancım net, Sigortam.net.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere 1 milyon TL'ye varan krediye %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
5: Düşünsenize, güzel bir sabaha uyanmışsınız. Yatırımlarınızı Garanti BBVA kripto kolaylığıyla yapmışsınız. Kullanıcı dostu arayüz ve 7/24 canlı destekle kriptoya yatırım yaparken rahat bir nefes almışsınız. Siz de kriptoya yatırım yaparken kafanız rahat olsun istiyorsanız Garanti BBVA kriptoya geçin. E çünkü birlikte yaparız. Garanti BBVA
6: kripto. Bir reklam.
7: Kocakla Festival şimdi başlıyor. Yeni Festi koleksiyonunda her çağrım başka bir stil, her kombin başka bir sen. Festi dünyasında yıldız sensin. Koçak'ta başka. Koçak. Reklam. Radyo
8: 7. Mehmet Can'da 7 gün 7 sabah devam ediyor.
9: Arvento yol durumunu sunar. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
10: %54 İstanbul'da kent trafiğinde yoğunluk şu dakikada %54 seviyesinde. Ayrıntısı şöyle. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden Avrupa'ya geçişler neredeyse kilitlenmek üzere. Haliç Köprüsü'nde Ayvansaray istikameti de hemen hemen yaklaşık olarak öyle. Çok yoğun, çok kalabalık. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde herhangi bir sorun gözükmüyor ama E5'ten Ataşehir'den 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne kadar olan kısımda, yine E5'ten Kartal'dan Kozyatağı'na, Büyükdere Caddesi'nden Maslak'a, Tem'den Tekstilkent'ten Aslan'a, Kurtköy Kavşağı'ndan Ataşehir'e kadar yoğun, hatta çok yoğun seyir devam ediyor. Büyükdere Caddesi'nden Barbaros Bulvarı'na kadar olan kısım. O3'te Mahmut Bey Batı Kavşağı'ndan Bayrampaşa'ya kadar olan bölüm. Bayrampaşa'dan Mahmut Bey Batı Kavşağı'na kadar olan kısım. Yani ters istikamette. Basın Ekspres yolunda Mahmut Bey Batı çıkışına kadar olan kısımda da yoğun ama akıcı bir trafik var. Haberiniz olsun.
9: Arvento yol durumunu sundu. Türkiye'nin lider araç takip sistemi. Arvento.
8: 7 gün 7 sabah. Ankara gündemi.
10: Başkent'teyiz, Ankara'da. Arkadaşımıza günaydın diyelim şimdi. Kemal Doğan, hoş geldin. Günaydın.
11: Teşekkürler Mehmetcan. Günaydın. Sağlıklı bir
10: Kemal Doğan, beni duyabiliyor musun? Hayır, evet, duyabiliyorsun. Arkadaşımız yeniden bağlansın ve biz konuşmaya devam edelim. Ne diyorduk? İstanbul trafiği kilitli diyorduk. Problemleri var diye ekliyorduk. Trafiğin kilit noktalarından biridir Kavacık. Tem Kavacık kavşağında da katılım şeritlerinin uzaması ve köprü bağlantılarının rahatlatılması için ilk etap düzenleme çalışmalarına bu hafta başlanıyor sevgili dinleyiciler. Haberiniz olsun. Kavacık kavşağı, Çavuşbaşı bağlantı yolu, Ümraniye Kavacık Beykoz metro hattının birbirini tamamlayan 3 önemli ulaşım projesi olduğuna işaret ediliyor. Trafik akışının rahatlatılacağı, günlük ortalama 240 bin aracın kullanıldığı TEM otoyolu Kavacık kavşağında hazırlanan düzenleme projesinde çalışmalar başlıyor. İlk safhada otoyola giriş ve katılım şeritleri yeniden düzenlenecek ve uzatılacak. Bu kapsamda batı yönden katılım şeritleri Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne doğru, doğu yöndense Molla Gürani Viyadüğü'ne kadar uzatılacak. Böylece araçların birbirinin önünü kestiği ve trafik akışının yavaşladığı noktaların rahatlatılması hedefleniyor. Bu birinci aşama. İkinci safhada ise yeni köprüler ve direksiyonel kavşak kolları inşa edilerek trafik hareketlerinin birbirinden ayrıştırılması var. Böylece Kavacık kavşağının kapasitesinin artırılması, trafik akışının daha güvenli ve düzenli hale getirilmesi planlanıyor. Bu arada metroda da tarihi eşik aşıldı. Beykoz'un yıllardır beklediği Ümraniye Kavacık Beykoz raylı sistem hattı da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın üstleneceği projeler kapsamının içine alındı biliyorsunuz. Projede hedef önümüzdeki yıl içerisinde temel atma safhasına gelebilmek. Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel projeyle alakalı olarak metro, Kavacık Kavşağı ve Çavuşbaşı bağlantısını birbirinden ayrı projeler olarak görmüyoruz. Metro toplu ulaşımı güçlendirir. Kavacık metro trafik düğümünü çözecek. Çavuşbaşı ve Beykoz'a alternatif bir giriş açacak. Yani Beykoz'un yıllardır biriken ulaşım problemlerine 3 ayrı noktadan da aynı anda müdahale ediyoruz diyor Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel. Az evvel Ankara'yı duyamamıştık. Bakalım bu kez şansımız var mı? Kemal Doğan, günaydın. Beni duyabiliyor musun?
11: Evet Mehmetcan, duyabiliyoruz.
10: Çok şükür birbirimizi duyuyoruz. 26 Ağustos 2026 çarşamba sabahındayız ve planlı gündemi senden rica ediyoruz.
11: Önce Bitlis'e Ağlat'a uzanacağız. Anadolu'yu Türk milletine yurt yapan Malazgirt Zaferi'nin malum 955. yıl dönümü etkinliklerle kutlanıyor. Başkan Erdoğan dün mesajlarını o noktadan vermişti. Terörsüz Türkiye ile yeni dönemin kapısının aralanacağını ifade etmişti. Ahlat'ta gönül ve kader birliği içinde bir destan yazıldığının altını çizmiş. Millet olarak bu destanı yenilerine eklemekte kararlı olduklarını ifade etmişti. Türkler, Kürtler, Araplar olarak kardeşçe kucaklaşmamızı kimse engelleyemez demişti. Bugün de mesajlarını aynı noktadan verecek. Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı'nda 955. yıl Anadolu'nun Fethi Malazgirt 1071 anma programına iştirak edecek Başkan Erdoğan. Bir diğer dikkat çeken gelişme Suriye'de yaşandı malum. Terör örgütü YPG elebaşı Mazlum Abdi dün akşam örgütün feshedildiğini ve Suriye devlet kurumlarına tamamen entegre edildiğini duyurmuştu. Bunun yansımaları başkentten yakından takip ediliyor. ABD'nin Ankara Büyükelçisi Suriye ve Irak özel temsilcisi Tom Barak da yaptığı açıklamada SDG-YPG'nin fesih kararı ile ilgili olarak yaptığı açıklamada tarihi ve destansı ifadesini kullanmıştı. Dediğim gibi Ankara'da gelişmeler yakından takip ediliyor. Bir diğer kutlamada Afyonkarahisar'da Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş orada. Kocatepe Başkomutanı Mustafa Kemal Anıtı ve Yüzbaşı Agi Efendi şehitliğindeki törenlere katılacak. Valilik ve belediyeyi ziyaret edecek. Ayrıca sivil toplum buluşmasına iştirak edecek Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş. Ankara'da hareketli iki nokta var. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bugün partisinin merkez yönetim kuruluyla parti meclisini topluyor. Gelişmeleri değerlendirecek. Dün de net açıklamalar yapmıştı Kemal Kılıçdaroğlu. Gündemden son başlığımız İYİ Parti'den olacak. Genel Başkan Müsavat Derişoğlu da parti genel merkezinde bir basın açıklaması yaparak diyerek sözü yeniden size bırakalım Mehmetcan.
10: Çok teşekkürler Kemal Doğan ve kolay gelsin size de.
12: 7 gün 7 sabah. İlgilendirir, bilgilendirir, alışkanlık yapar.
10: Eski Ulaştırma Bakanı Ahmet Arif Denizolgun'un ölümüne ilişkin soruşturmada yeni bir gelişme var. Ben bu gelişmeden sizin haberiniz olmalı. Alihan Kuriş ve doktor hakkında soruşturma başlatıldı sevgili dinleyiciler. Otopsi videosu yok diyen görevli hakkında soruşturma başlatıldı. Kuriş suç örgütüne yönelik soruşturma bir yandan devam ederken eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un ölümüyle alakalı dosya da yeniden açıldı biliyorsunuz. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı otopsi görüntülerinin yeniden incelenmesi sonucunda hazırlanan bilirkişi raporunda ölümün şüpheli olarak değerlendirilmesi üzerine Alihan Kuriş ve diğer şüpheliler hakkındaki soruşturmanın kasten öldürme suçu kapsamında sürdüğünü duyurdu. Başsavcılığın açıklamasına göre Denizolgun'a ait otopsi video kayıtları yeniden değerlendirildi. 25 Ağustos 2026 tarihli bilirkişi raporunda ölümün şüpheli bulunması üzerine soruşturmanın kapsamı genişletildi. 2016'da hazırlanan ve ölüm nedenini beyin kanamasına bağlı doğal ölüm olarak değerlendiren rapor da yeniden incelemeye alındı. Söz konusu raporda imzası bulunan doktorlarla ilgili süreç de soruşturma dosyasına dahil edilmiş durumda. Yani önemli bir gelişme bu. Adli Tıp Kurumu idarecisi hakkında da soruşturma başlatıldı. Eski Bakan Arif Ahmet Denizolgun'un ölümü şüpheli bulundu sevgili dinleyiciler. Alihan Kuriş cinayet soruşturmasında biliyorsunuz eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un ölümü şüpheli bulundu ve soruşturma derinleştirilerek devam ediyor. Barcelona, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeyiz dedi. Rumlar çok gerildi, çok mutsuz oldu. İspanyol Futbol Kulübü Barcelona'nın akademisi tarafından Kuzey Kıbrıs'ta düzenlenecek Lefkoşa kampı Rum tarafının tepkisini çekti. Kulübün resmi internet sitesinde kamp yerinin Lefkoşa, Kuzey Kıbrıs olarak duyulmasının ardından Rum Elam Partisi, İspanyol hükümetiyle Rum Dışişleri Bakanlığı'na müdahale çağrısı yaptı, organizasyonun iptal edilmesini istedi. Rum ve Yunan basınında yayınlanan haberlerde kampın işgal altındaki topraklarda düzenleneceği hezyanında bulunurken Avrupa'nın önde gelen futbol kulüplerinden Barcelona'nın Kuzey Kıbrıs'ta organizasyon düzenlemesine tepki gösterildi. Yunanistan merkezli Tovima gazetesi gelişmeyi Barcelona Türk işgali altındaki Kıbrıs'taki futbol kampı sebebiyle tepkiyle karşı karşıya başlığını attığı haberinde adımın kendilerini nasıl çıldırttığını ortaya koydu. Önceki dönem Gençlik ve Spor Bakanı AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu Barcelona'nın Lefkoşa'yı tercih etmesiyle alakalı sporun mesafeleri kaldıran birleştirici yönüne müstesna bir örnek teşkil edecek bu organizasyon adanın ortak geleceği ve uluslararası entegrasyonu açısından son derece değerli. Rum tarafının içeriden yükselen radikal seslere paye vermeden sağduyulu hareket etmesini diliyor, organizasyonun engellenmesi yönündeki aşırılıkçı reflekslerin diplomasi katında karşılık bulmamasını temenni ediyorum dedi Muharrem Mehmet Kasapoğlu ifadelerinde. Orada iki devlet var. Biri Güney Kıbrıs Rum kesimi ki varlığı dünyaca kabul edilen taraf, bir de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. Cihat Yaycı, Mustafa Tümamiral Profesör Cihat Yaycı, Erhürman'a, Kuzey Kıbrıs'ın Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'a yükleniyor ve şöyle diyor. Yakasına Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti rozetini takmıyor Erhürman. Türk toplumu lideri sıfatıyla görüşmeler yapıyor. Bu yanlış diyor.
13: Gerçekten de çok üzücü bir durum. Hatta ben tam olarak size söyleyeyim, Tufan Erhürman'ın ne dediğini inanamayacaksınız yani. Ne öfkemize yeniliriz, ne soğukkanlılığımızı yitiririz, ne de sabrımız taşar. Siz bize ne yaparsanız yapın diyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı bir kere kendisi bu hale nasıl düşürür devletini? Şahsi olarak ne söylersen söyle ama devlet olarak bunu söyleyemezsin. Devlet olarak bir kere senin çok net bir sabır çizgin vardır. Kırmızı çizgin vardır. Devletlerin prensipleri vardır. Böyle devlet mi yönetilir? İnanamıyorum yani, ben gerçekten şahsi olarak söyleyebilir. Şahsi olarak artık seçildikten sonra şahsi olarak da bir şey söyleyemez. Hala kendini parti lideri şahıs gibi görüyor. Ya yakasında hala Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti rozeti yok. Bayrak koymuyor masasına toplantılarda ve kendisini onu da kabul ediyor. Kıbrıs Türk toplumu lideri. Karşıdaki kim? Kıbrıs Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı. Yani sen toplum lideri olarak karşıdaki cumhurbaşkanıyla görüşüyorsun. Ama o cumhurbaşkanın bir toplum lideri. İki devlet başkanı şeklinde görüşmüyorsunuz. Bu bir kere baştan bu yanlış.
12: 7 gün 7 sabah.
14: Halkbank'ın katkılarıyla.
15: Petrol fiyatları Amerika'nın İran'a yönelik yaptırım baskısını artırmasının ardından yatay seyrediyor. Piyasalar bir yandan yeni yaptırımların küresel petrol arzına etkisini değerlendirirken diğer yandan riskleri yakından izliyor. Gümüş fiyatlarında son dönemde başlayan toparlanma ivme kazanıyor. Teknik analizlere göre 72 dolar seviyesindeki kritik direncin aşılması halinde ons gümüşte yeni hedefin 76,6 dolar olacağı öngörülüyor. Sürücü kursu, sınav ücretleri ve devlet harçlarındaki artışla birlikte 2026'da ehliyet almanın bedeli 35 bin liranın üzerine çıktı. Adayların bu tutarı ödeyebilmesi için tüm sınavları ilk hakkında başarıyla geçmesi bekleniyor.
14: Halkbank'ın katkılarıyla.
10: Bizi Hollanda'dan da dinleyenler var. Onlara da gönülden selamlarımızı ve sevgilerimizi iletelim. Onlardan biri Mustafa Bey, Mustafa Gedik. Amsterdam yolunda ilerliyorum. Sizi her gün dinliyorum diyor. Bisikletle gidiyorum ben bu arada diye ekliyor. Harika. Büyük nimet efendim, kıymetini bilmek lazım. Neyse, bugün mescit hakkında haber yaptınız. İstanbul'daki bir büyük sağlık kuruluşunda. Evet, maalesef işin gerçeği bu. Geldiğimde de görüyorum. Ne otellerde, ne hastanelerde, ne alışveriş merkezlerinde öyle mescide kolay kolay ulaşmak mümkün değil. Bazılarında hele hiç yok. Öyle kötü yerlere, öyle izbe yerlere, insanların geçmediği, uğramadığı, temizlik problemi olan yerlere mescitler inşa ediliyor ki diyor Mustafa Bey. Yani yaşayanlar tabii biliyor canım. Orayla işi olmayanların bundan haberdar olmaları muhtemel değil zaten. Bir de tuvaletler meselesi var, abdesthaneler meselesi var. Oraların temizliği bambaşka bir konu. Oysa hani temizliğin imandan olduğu gerçeğiyle beraber inananların da ona layık görülmesi icap ediyor da. Mustafa Bey doğru yerde mesajını göndermiş. Çok teşekkürler efendim. İsrail, Suriye'de barışı sabote etmenin peşinde, Şam mutabakatına karşı çıkan SDG'lileri provoke edecek gibi gözüküyor. SDG, YPG'nin Şam yönetimiyle mutabakata varması Tel Aviv'i İsrail yönetimini rahatsız etti. Örgüt içindeki bazı gruplarla görüşmeye devam ediyor Siyonist İsrail. Türkiye sınırına gömülen on binlerce silahla süreci sabote etme niyetinde. Sevgili dinleyiciler, dikkatinizi çekerim efendim. Bu bir Yılmaz Bilgen haberi, Türkiye gazetesinde ilk sayfada duyuruluyor. Terörsüz Türkiye sürecinin başlamasının ardından Suriye'de SDG'nin kendini feshettiğini de gayet iyi biliyorsunuz. İsrail'de bütün denklem şimdi bu fesi üzerinden oluşturuluyor. Rakka'da konuşulan SDG'nin sözde eski komutanlarından Ahmet Osman Albaş, İsrail YPG PKK'yı doğal kara gücü olarak görüyordu. Türkiye ve Suriye hükümetlerinin aldığı inisiyatif planlarını alt üst etti diyor. SDG YPG içerisinde halen İsrail'le bağını sürdüren klikler olduğunu söyleyen Alvaş, silahların sadece %30'luk kısmı devlete geçti. Türkiye sınırına paralel onlarca gizli silah deposu var. Bu silahlar 50 bin kişilik bir orduya yetecek durumda. İsrail asla vazgeçmeyecek. Bu silahlarla Türkiye'ye saldırma planları yapıyor diyor SDG'nin sözde eski komutanlarından Ahmet Osman Albaş. Sevgili dinleyiciler, 50 bin kişiye yetecek bir orduya teçhizatın, silahın mümkün olduğunu, SDG'nin, feshedilen SDG'nin içinde hala İsrail kliklerinin ya da aparatlarının olduğunu, İsrail'in de onları kışkırttığını ve organize ettiğini söylüyor. Zaten bu melanetin içinde İsrail'in olmaması ihtimali hiç yoktu. Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan Bitlis'te terörsüz Türkiye sürecine ilişkin önemli mesajlar verdi. Bütün dünyaya güçlü Türkiye'nin şafağı söktü dedi.
16: Terörsüz Türkiye sürecimiz hedefine ulaştığında inşallah milletimizin önünde yeni bir dönemin kapıları açılacak. Kardeşliğimizle birlikte ekonomimiz de güçlenecek. Refahımızla birlikte İç cephenin direnci de artacak. Suriye ve Irak başta olmak üzere yakın çevremiz yıllardır özlemini çektiği huzur ve istikrar iklimine kavuşacak. Türkiye ile ve Türk milletiyle birlikte coğrafyamızdaki tüm kardeş halklar kazanacak. Bunun kimleri rahatsız ettiğini biliyoruz. Kimleri endişelendirdiğini biliyoruz. Onlara diyorum ki, ne yaparsanız yapın, bizi yolumuzdan döndüremezsiniz. Türkler, Kürtler, Araplar olarak kardeşle kucaklaşmamızı engelleyemezsiniz. Hangi hesaplar içinde olduğunuzu biliyoruz. Ne tür oyunlar çevirdiğinizi gayet iyi biliyoruz. Biz, bize uzanan, yurdumuza uzanan, milletimize uzanan, kardeşliğimize, imanımıza, bölgemizin huzuruna uzanan o kirli elleri çok ama çok iyi biliyoruz. Herkesin bir hesabı varsa emin olun bizim de bir hesabımız, bir planımız var. Hepsinden önemlisi alemlerin Rabbi olan Cenab-ı Allah'ın da bir hesabı var. O hesap eninde sonunda galip gelecek. Kan tüccarları kaybedecek. Terörden nemalanan fırsatçılar kaybedecek. Coğrafyamızı istikrarsızlığa boğmak isteyen soykırımcılar kaybedecek. Kazanan insanlık cephesi olacak. Kardeşlik olacak. Barış ve istikrar olacak. Kazanan 86 milyon vatandaşıyla Türk milleti olacak. Kimsenin tereddüdü olmasın. Büyük ve güçlü Türkiye'nin şafağı sökmüştür. Türkiye yüzyılının inşası başlamıştır.
10: Ve günün içerisinde kabine toplantısı gerçekleşti. Toplantıya da Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlık etti. Ardından da sonrasında, toplantı sonrasında açıklamalarda bulundu.
16: Türkiye güvendedir. 86 milyonun emaneti ehil ellerde güven içindedir. Bu kutsal emanete hiçbir surette gölge düşürmeyeceğiz. Gazi Meclisimiz Türkiye için hayati önemdeki bir yasayı kabul etti. Türk siyasetinde bir dönüm noktası olan bu büyük uzlaşıyla terörsüz Türkiye sürecimiz güven tazelemiş, çok ciddi güç kazanmıştır. Bu mutabakat aynı zamanda demokrasimizi güçlendirecek, sivil siyasetin kapasitesini artıracak, Türkiye'yi vesayet dönemi tortularından kurtaracak yeni adımların cesaretle atılmasına zemin hazırlamıştır. Son iki yılda birçok kritik eşiği suhuletle aşmakla birlikte önümüzde halen dikkatle yürünmesi ve yürütülmesi gereken bir yol bulunuyor. Herkesin bu süreçte çok daha özenli bir dil kullanması, yük olmak yerine yük almaya odaklanması milletimizin hassasiyetlerini kaşıyacak fevri söylem ve eylemlerden uzak durması büyük önem arz ediyor. Çünkü bu iktidar ve ittifak olarak sadece bizim meselemiz değildir. Bu mesele bir devlet meselesidir. 86 milyonun ortak meselesidir. Milletimiz de artık bu meselenin kalıcı biçimde çözülmesini istemektedir. Bugün bir kez daha hangi siyasi görüşte olursa olsun herkesi çözümün bir parçası olmaya çağırıyorum. Gelin Türkiye'yi terörden kurtararak şehitlerimize ve gazilerimize olan şükran borcumuzu layıkıyla ödeyelim. Bir miladı yaşamakta olduğumuz bu günlerde sürece katkı sunan herkes tarihin yeniden inşasında rol sahibi olacaktır.
10: Yıllardır üç şeyi istedim diyor. İdris Bey Konya'dan bizi dinliyor. Sevgiler gönderelim. Sabah sizinle başlıyoruz güne ve çok da memnunuz demiş. Sağ olun efendim. Bilmukabele. Biz de sizden memnunuz. Bir, hak hukuk tanıyan. İki, kadir kıymet bilen. Üç, hatır gönül yapan insanlar olmalı. Buna gayret etmeli diyor. İdris Doğan'a sevgiler. O tavsiyeyi alan arkadaşlarımıza da ne mutlu. Onlar da o şiar üzere evvelallah yürümüşlerdir. İnsan hocalarından ne görürse onu alıyor. Peki, Gaziantep'te Cihangir Bey'e çok teşekkürler. Ben de staj ve çıraklık beklentisi içinde olanlardanım diyor. Asım Akkurt bizi nereden? Malatya'dan dinliyor. Sevgiler, Ankara'dan Mustafa Bey takip ediyor. Bir de hafriyat kamyonu meselesi var. Mehmet Bey az evvel skuterlardan, motorlardan bahsettiniz. Yani burada işte işin doğru yapanları da var. Adam akıllı, işin ciddiyetine vakıf olarak ilerleyen ve tertemiz yaşayanları da var. Maalesef bana bir şey olmaz diyenleri de var. Bu bazen hafriyat kamyonu taşıyor, bazen tır kullanıyor, bazen skuter kullanıyor, bazen normal binek bir aracı kullanıyor ama işte çürük yumurta her yerde çürük, neyi kullanırsa kullansın. Maalesef öyle. Allah uzak etsin efendim, ne diyelim. Günaydın diyor İstanbul'da Ahmet Bey bizi dinleyen dostumuz. Size de efendim Önder Bey'e selamlar. Önder Tunç, uzun zamandır sizi severek takip ediyorum abi, eksik olmayın diyor. Önder Bey siz de eksik olmayın, her zaman bekliyoruz. Sebahattin Bey Konya'da. Ben de servis şoförüyüm, yine güne sizinle başladık diye de ekliyor. İyi ettiniz efendim, çok iyi ettiniz. Devler Ligi mücadelesi var Fenerbahçe'nin bu akşam. Şampiyonlar Ligi playoff ikinci maçında Fransa'da Olympique Lyon'la karşı karşıya gelecek Fenerbahçe'miz. Ekibimiz İstanbul'da 1-1 berabere kalmıştı Fransız takımı Lyon'la. Yaptığı mücadelede kolay maç değil. Lyon evinde başka oynuyor. Uluslararası maç tecrübesi de yüksek bir takım Olympique Lyon. Fenerbahçe'de eksikler var ama muhtemelen Talişka'nın ilk 11'de olacağına kesin gözüyle bakılıyor. Kerem yok, başka oyuncular da var sorunları olan ama Fenerbahçe'de Fenerbahçe'dir. En nihayetinde de temsili Türkiye Cumhuriyeti'ni ve vatandaşlarını yapmak üzeredir. Biz bu akşam Fenerbahçeliyiz efendim. Olympique Lyon Fenerbahçe maçı saat 22'de TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Biz Lyon'u yenmesini ve Şampiyonlar Ligi'ni artık adını yazdırmasını bekliyoruz. Sonrasındaki mücadelesi hem ligde hem de Şampiyonlar Ligi'nde olacak. Elenirse eğer bu akşam Sarı Lacivertli takım UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam edecek. Yani bir alt ligde yoluna devam edecek. Onu şimdilik düşünmek istemiyoruz. Şimdi hava yavaş yavaş serinliyor. Sonra yağış ihtimalinden bahsediliyor ve bugüne dair de bazı meteorolojik tahminler yapılıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son bilimsel tahminini Furkan Bayraktar paylaşıyor.
17: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar. Otopratik,
18: Otopratik. Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevki, Doğu Karadeniz'in doğusu ve iç kesimleriyle, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısının yerel sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor. İstanbul az bulutlu 30, Edirne 36, Bursa 33, İzmir açık 35, Denizli 40, Muğla 37, Antalya açık 35 derece, Adana 36, Hatay 32, Ankara az bulutlu 33, Eskişehir 35, Sivas 31, Düzce 34, Samsun parçalı bulutlu 29, Trabzon 27 derece, Malatya parçalı bulutlu 34, Kars 28, Van 30, Gaziantep 36, Mardin 34, Şanlıurfa açık 39 derece. Bazı dış merkezlere de bakalım. Mekke açık 43, Saraybosna 27, Londra 26, Pekin 23 derece.
17: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu. Otopratik,
10: Otopratik. İstanbul Küçükçekmece'de 4 katlı bir binanın giriş katında oturuyordu ailesiyle beraber yaşayan otizm hastası çocuk. Elinde de bir deodorant kutusu vardı. Hani şu her evde olanlardan var ya, şu petler, metal petler, onlardan bahsediyorum. Patladı. Neden patladığı belli değil ama ardından da yangın çıktı sevgili dinleyiciler. Hemen olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Alevler itfaiye tarafından söndürüldü. Çevrede geniş güvenlik tedbiri alındı. Otizmli çocukla kardeşi ve annesi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavileri devam ediyor. Deodorant şişesi ya da kutusu neden patladı, ne oldu? Bunu bilmek mümkün değil ama sıcak havalarda özellikle gaz genleşmesi gerçeğine dikkat etmek lazım. Müsaadenizi alıyoruz. Bugün de bizden bu kadar. Kısmet olursa yarın sabah 7'de Radyo 7'de yine buluşalım niyetindeyiz. Ben Mehmet Can, huzurlarınızdan saygıyla ayrılıyorum. Hayırlı ve güzel olan haberler sizi bulsun diyerek. Hoşça kalınız.
17: Mehmet Can'la 7 gün 7 sabah sona erdi.
19: Reklam. Vakıfbank Platinum Plus Metal ve Reserve Kart'la her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her yerinde ayrıcalıklardan yararlanın. Yurt içi ve yurt dışında yapacağınız restoran harcamalarında %20'ye varan indirimin tadını çıkarın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Başvuru için Vakıfbank şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıfbank, daima seninle.
20: Bakırcı GYO halka arz oluyor. Konuttan lojistiğe çeşitlendirilmiş portföyümüzle paylaşacağımız bir gelecek var. Talep toplama tarihleri 24, 25, 26 Ağustos. Katılım endeksine uygundur. Pilot Garaj Oto
21: Ekspertiz. Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de. Pilot Garaj
6: Oto Ekspertiz. Bir reklam.
17: Vakıfbank ile yola çıkmanın tam zamanı. Vakıfbank World Kartlar ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında akaryakıt sektöründe farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 adet 1500 TL ve üzeri alışverişe 400 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
19: Reklam.
22: Radyo 7. www.radyo7.com.tr
23: www.radyo7.com.tr
24: Tıkla.
23: Anında canlı dinle.

0: Biz Vakıf Bank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle.
1: Aytemiz'in mobil uygulaması Aytemiz Vay şaşırtmaya devam ediyor. Aytemiz Vay ile aracınızdan inmeden akaryakıtınızı alın, indirimi anında yakalayın. Uygulamayı hemen indirin, Aytemiz Vay'ın indirimli akaryakıt dünyasını siz de keşfedin. Aytemiz Vay. Pilot Garaj Oto
2: Ekspertiz. 3 boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere, yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar gümüş suyunda. Asıl soru şu: hangi halı değil, hangi gümüş suyu? Pilot Garaj Oto Ekspertiz.

0: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminevi. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: V-Club ayrıcalıklarınız hazır. Vakıf katılım kredi kartlarınızı V-Club restoran mobil ödeme ayrıcalıklarına kaydedin. Yapacağınız ödemelerde %20 gastro puan kazanın. V-Club'lulara afiyet olsun. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Balkanlara giden yol %50'ye varan indirimle Pegasus'tan geçer. Pegasus bol bollulara özel, vergiler hariç %50'ye varan indirimle Balkanlar Pegasus mobil uygulamasında seni bekliyor. 25-27 Ağustos'ta biletini al. 14 Eylül 27 Ekim 2026 tarihleri arasında indirimli uç. Pegasus'un uçuran Ağustos'una özel bu fırsatı kaçırma. Detaylar Pegasus mobil uygulamasında.

0: Kraşer.
1: Opet'te bulacaksın. Lezzet arıyorsan
0: Festi.
1: Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa enfes Opet'te bulacaksın.
2: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere 1 milyon TL'ye varan krediye %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
3: Ooo, her yerden sipariş aldık.
4: Peki ödemeleri tek yerden alabilirsin desem?
3: Tabii ya.
4: Tabii değil ya. Tami. Söyle bakayım.
3: Tami.
4: Tami ya. Tami Post'la ödemeleri hızla ve güvenle al, bankaların kredi kartlarının sunduğu taksitlerden yararlan. Kurulumu hızlı, kesintisiz ödeme deneyimi Tami. Tam istediğin gibi.
5: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur.
6: Bir reklam.
7: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
8: Reklam.

Benden söylemesi haberiniz olsun. Bugün de öyle güzel bir repertuar hazırladım ki 11'e kadar Türkiye'nin en iyisinde Radyo 7'de Erkan'la Çok Canlı'da her tarz müzikten nefis eserler birbiri ardına yayında olacak. Ben Erkan Koç. Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Radyo 7'ye ve programa hoş geldiniz.

Bugünkü programda efsaneler olacak. Hem efsane türküler, efsane şarkılar ve efsane yorumcular. Programı sizler de katılmak isterseniz şayet, ben de repertuara bir dokunuşta bulunmak istiyorum. Benim için efsanedir dediğiniz bir şarkı ya da türkü ya da yorumcu ismi yazabilirsiniz. Nereden? Instagram'dan Radyo 7 kurumsal hesabına bir uğrayın derim. Instagram'da Radyo 7 sayfasına geldiğiniz takdirde Erkan Koç yayında diye paylaşılan fotoğrafın altına yazabilirsiniz. Şimdi efsane bir türkü geliyor.

önce Sivas, ardından Erzurum yöremize ait iki türküyü sizlerle paylaştım. Son bir türkü şimdilik tabii. Dinleteceğim, ardından kısa reklam aramız, sonrasında tarzımızı değiştirerek efsane bir yorumcuyla programı devam ettireceğim. Radyo 7'den ayrılmayın.

0: Erkan'la Çok Canlı. Erkan'la Çok Canlı devam edecek.
1: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendiriyor.
2: El Cezeri. Diyarbakırlı Müslüman bilim insanı Cezeri, suyla çalışan otomatik makineler, robotlar, su saatleri, yangın söndürme cihazları, mekanik müzik aletleri gibi icatlarıyla tanınır. O, aynı zamanda ilk robotik makineleri tasarlayanlardan biridir. Cezeri'nin çalışmalarının Batı dünyasındaki etkisi büyüktür. Birçok icadı, Rönesans dönemi mühendislik çalışmaları için ilham kaynağı olmuştur.
1: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendirdi.
3: Burası Radyo 7.
4: Radyo 7.
5: Akbank Fast Uluslararası ile yurt dışına yapacağın para transferi işlemlerini avantajlı işlem ücretleriyle 7/24 gerçekleştirebilirsin. Sen de mobilden Akbank'lı ol, hayatını kolaylaştıran çözümlerle tanış.
6: Mobilin bankası Akbank.
7: Reklam.
5: Akseslere 450 TL'ye varan çift para petrol ofisinde. İlk harcamadan

0: de yapacakları 1500 TL ve üzeri 4. akaryakıt veya otogaz harcamalarında 7 Ekim'e kadar anlaşmalı petrol ofisi istasyonlarında akaryakıt veya otogaz alımlarında geçerli 450 TL çift para, SMS ile katılanlarsa 400 TL çift para kazanıyor. Detaylar akses.com.tr ve petrolofisi.com.tr'de. Pilot Garaj
1: Oto Ekspertiz. Bakırcı GYO halka arz oluyor. Konuttan lojistiğe çeşitlendirilmiş portföyümüzle paylaşacağımız bir gelecek var. Talep toplama tarihleri 24, 25, 26 Ağustos. Katılım endeksine uygundur.

0: bilgi istikbal.com.tr'de. Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
1: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Kurutma makinesi olmayanlar doğru Beko'ya. Şimdi Beko'dan seçili 2 ürün alımına 30.799 lira değerinde kurutma makinesi hediye.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Oh, ne güzel çalıyor değil mi?
5: Ya, insanın içine huzur veriyor.
6: Anne babaların bu ara en sevdiği parça okul zili. En sevdiği hesap avans hesap. Okul alışverişini rahatlatmak için siz de hemen Garanti BBVA Mobile'e girin. Avans hesabınızı açıp 3 aya varan taksitle geri ödeyin. Ayrıntılı bilgi garantibbva.com.tr'de.
7: Garanti BBVA.
8: Reklam.

0: Erkan'la Çok Canlı devam ediyor.
1: Ben ki gariplerin garibi, sessizlerin sesi ve isyanıyım bütün çaresizlerin.

Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7'desiniz ve bugün efsaneler geçidi var. Şimdi özgün müziğin efsane isimlerinden Ahmet Kaya'dan geliyor şarkı. Benden selam söyleyin. Radyolarını yeni açanlara da selam olsun. Hoş geldiniz.

Odadan çıkar gelirdim, başımı öne eğerdim. Yağmurdan çıkar gelirdim.

acı tatlı günlerimiz oldu elbette. Acı tatlı günler.

Bu programın olmazsa olmaz denen sanatçıları vardır. Şöyle bir 5-6 isim o. Her programda mutlaka onların sesinden bir eseri listeye alırım. Efsaneler geçidi yapılır. Efsane yorumcular şarkılar dinletilir. O olmazsa tabii ki olmaz. Ferdi Tayfur'la müziğimizin o efsane ismiyle devam ettirelim programı.

bir ateşe attın beni. Kamuran Akkor'un sesiyle efsaneleşen şarkıyı dinlettim. Radyo 7 mikrofonu bir efsane yorumcudan bir başka efsane yorumcuya geçiyor. Yaşayan efsanelerden Orhan Gencebay ve Kör Düğün. Bu şarkının müziği de efsane.

Bugün efsaneler geçidi var, efsane yorumcular, efsane şarkılar var. Programa mesajla ulaşan dostların bana önerdiği sanatçılardan ve şarkılardan, türkülerden de listeyi alıyorum. Ben radyomu yeni açtım. Bence efsanedir dediğiniz bir sanatçı mutlaka vardır. Nereden yazacağım diyorsanız Instagram Radyo 7 sayfasına gelerek siz de programa, repertuara katkıda bulunabilirsiniz. Benim için efsane dediğiniz bir şarkı ya da türkü vardır elbet. Yazabilirsiniz. Instagram Radyo 7 sayfasına gelin, Erkan Koç yayında diye paylaşılan fotoğrafın altına siz de yazabilirsiniz.

0: Erkan'la Çok Canlı devam edecek.
1: Reklam.
2: Vakıfbank'tan gardırobunu yenilemek isteyenlere müjde. Giyim alışverişlerinizde Vakıfbank avantajları daima sizinle. Vakıfbank World Card'ları ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında giyim, ayakkabı ve aksesuar sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 3000 TL ve üzeri alışverişe 150 TL, toplam 1500 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima
3: seninle. Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen. Şansa kalmaz işimiz,
4: Umran Oto Ekspertiz. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Pilot Garaj Oto
5: Ekspertiz. V-Club ayrıcalıklarınız hazır. Vakıf katılım kredi kartlarınızı V-Club restoran mobil ödeme ayrıcalıklarına kaydedin. Yapacağınız ödemelerde %20 gastro puan kazanın. V-Club'lulara afiyet olsun. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım. Pilot Garaj Oto
6: Ekspertiz. Anında mutluluk.

0: Opet'te bulacaksın. Lezzet arıyorsan Festi. Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum. Opet'te bulacaksın.
1: Bir reklam.
2: Biz Vakıfbank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
3: Reklam.

0: Erkan'la Çok Canlı devam ediyor.
1: Reklam öncesinde sırasıyla Ferdi Tayfur, Kamuran Akkor, Orhan Gencebay ve Sibel Can'dan dinlettiğim şarkılar vardı. Şimdi türkülere geçiyoruz ve türkülerin efsane ismi Neşet Ertaş ve onun sesiyle efsaneleşen bir türkü. Yolcu Gelecek. Bu arada yolcu demişken şu an yolda olanlar vardır. Radyo 7 ile seyir halinde olanlar var. Hayırlı yolculuklar diliyorum. Rabbim kaza bela vermesin. Varacağınız yere sağ salim ulaşmanız dileğiyle tüm yolculara ve direksiyon sallayan, direksiyon sallayarak ekmeğini kazananlara da selam olsun. Hayırlı işler olsun. Bereketli bir gün olsun.

Neşet Baba yalan dünyayı ne güzel anlatmış. Hepimiz yolcuyuz bu dünyada. Vakti zamanı geldiğinde, vade dolduğunda gerçek aleme, ebediyete hepimiz göçeceğiz. Allah hakkımızda hayırlısını versin. Neşet Ertaş'tan sonra türkülerin yine usta, yine efsane bir yorumcusu Gülşen Kutlu ile devam ettiriyorum programı.

Efsane bir Ankara türküsü Misket radyonuzdaydı. Şimdi türkülerden şarkılara geçelim ve efsane bir şarkıyla, efsane bir yorumcuyla, arabeskin efsane isimlerinden Bergen'le devam ettireceğim programı. Elimde duran fotoğrafın diyecek, hemen ardından kim mikrofonda olacak? Hadi söyleyeyim onu da. Müslüm Gürses.

0: efsaneler.
1: Her tarz müziğin efsaneleri Radyo 7'de Erkan'la Çok Canlı'da çarşamba günleri efsaneler geçidi oluyor. Şimdi arabeskten son bir tane. Yine bu tarzın efsane isimlerinden, efsane yorumcularından, Kibariye'den gelecek şarkı. Ardından çok kısa reklam aramız. Sonrasında tarzı değiştireceğiz. Ama efsanelerle devam edeceğiz.

0: Erkan'la Çok Canlı devam edecek.
1: Reklam.
2: Biz Vakıfbank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle.

0: Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'da. Pilot Garaj Oto
1: Ekspertiz. Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
2: 3 boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere, yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar Gümüş Suyu'nda. Asıl soru şu:

0: Erdiz.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Evi. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
0: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Bir reklam.
3: Kart limitimi düşürmeyen eğitim ödemesi. Ara.
4: Peki, okul taksitleri için faizsiz ve masrafsız ödeme kolaylığı. Bakalım bulabilecek mi?
5: Eğitim ödemelerinde aradığınız tüm çözümleri sunan cevap tek. Vakıfbank Winnow Campus. Çocuğunuzun eğitim sürecinde bütçenizi koruyan bu finansal ekosistemde yüksek limit avantajları ile Sky Limit, masrafsız ihtiyaç kredisi ve EFT, havale, fast işlemlerinde ayrıcalıklar tek bir yerde. Siz de evraksız başvuru imkanı ve masrafsız kredi çözümleriyle dijital ve güvenli ödemenin kolaylığını keşfedin. Vakıfbank, daima seninle.
6: Reklam.

Evet, Mazhar Fuat Özkan üçlüsünden geldi. Onların sesiyle efsaneleşen bir şarkıydı ve programı artık bitirme zamanım geldi. Ben Erkan Koç. Bugün efsaneler geçidi bir güzellikle huzurlarınızdaydım. Umarım programdan memnun kalmışsınızdır. Sizlere hayırlı ve huzurlu bir çarşamba günü dilerken yarın sabahki buluşma vaktimiz sabah 9. Unutmayın. Hoşça kalın.

0: Reklam.
1: Vakıfbank'tan gardırobunu yenilemek isteyenlere müjde. Giyim alışverişlerinizde Vakıfbank avantajları daima sizinle. Vakıfbank World Kartları ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında giyim, ayakkabı ve aksesuar sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 3000 TL ve üzeri alışverişe 150 TL, toplam 1500 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.

0: Voleybol Milli Takımlar Enerji Sponsoru Opet Ay Yıldızlılarımıza başarılar diler. Pilot Garaj
1: Oto Ekspertiz. Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir,

Balkanlara giden yol %50'ye varan indirimle Pegasus'tan geçer. Pegasus bol bollulara özel vergiler hariç %50'ye varan indirimle Balkanlar Pegasus mobil uygulamasında seni bekliyor. 25-27 Ağustos'ta biletini al. 14 Eylül 27 Ekim 2026 tarihleri arasında indirimli uç. Pegasus'un uçuran Ağustos'una özel bu fırsatı kaçırma. Detaylar Pegasus mobil uygulamasında. Expertise, Dino Bile. Kurutma

0: Hediye.
1: Reklam.
2: Radyo 7. Şarkıların güzeli, sohbetin özeli, samimiyetin kendisi. Radyo 7'nin edası var. Eda Özdemir'le Edalı Saatler başlıyor.

0: arama.
1: Arama, hiç sesini unuttum. Bazen bir uzun süre duymayınca gerçekten sesini unutuyor mu insan? Hani böyle ister istemez düşünüyoruz. Arama, hiç sesini unuttum derken böyle biraz da kırgınlık var değil mi? Türkiye'nin en iyi radyosundasınız. Burası Radyo Ede. Tüm zamanların en iyilerini sizlerle buluşturacağız. Edalı Saatler başladı. Ben Eda Özdemir Gençtan, mikrofonda yerimi aldım. Keyifli şarkılar da hali hazırda sizleri bekliyor. O zaman hoş geldiniz.

Böyle söylerken çok kolay geliyor değil mi Dile? Hani insan bazen unutulmak istediğinden değil de hani böyle hatırlanıp da aranmamak var ya. İşte onun için söylüyor aslında bunu. Biraz kırgınlık, biraz gurur. Ne bileyim hani madem hayatında yokum bari gerçekten olmayayım der gibi anlattı. Türkiye'nin en iyi radyosundasınız. Burası Radyo Ede ve tüm zamanların en güzel şarkılarını sevdiklerimizle paylaşacağız. İşte onlardan biri daha.

Türkiye'nin en iyi radyosundasınız. Burası Radyo 7. Şöyle açtınız radyolarınızın sesini. Hayatın içinden tanıdık bir ses geldi kulağınıza. Evinizde, iş yerinizde, trafikte, yolda, nerede olursanız olun sizlere eşlik ediyoruz. Günün böyle telaşında sizleri de yalnız bırakmıyoruz. Sizler de bizleri yalnız bırakmıyorsunuz. Harika. O zaman radyolarımızın sesini biraz daha şöyle bir açalım. Böyle yıllardır aynı sıcaklıkla, aynı samimiyetle sizlerle olmaya devam ediyoruz. İşte bu yüzden Radyo 7 sadece dinlenen değil, alışkanlığı olan bir radyo. Yani Türkiye'nin alışkanlığı.

Türkiye'nin alışkanlığı. Radyo 7 burası. Keyifli güzel şarkılar sizlerle ve sevdiklerinizle olacak dedim. Nasıl güzel geliyor değil mi? Hani böyle insan sevdiğini beklerken bazen koskoca bir yılı ne bileyim tek bir güne razı ederek geçirir ya. Ne kadar büyük bir özlem içeriyor bu şarkı. 365 günün içinde sadece bir gün yeter diyor. O bir gün gelir geçer.

Sizler de buyurun programa. Nerelerde bizlerle beraberseniz, kimlerle dinliyorsanız 0500 7977 0101, Radyo Edi WhatsApp hattı üzerinden an itibariyle fotoğraflı mesajlar, isimler geliyor değil mi bulunduğunuz yerlerle? Instagram üzerinden Radyo Edi ve yine benim fotoğrafımın altına mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz. Radyo Edi mobil uygulamayla Türkiye'nin ve dünyanın her yerinde beraberiz, haberiniz olsun.

0: Eda Özdemir'le Edalı Saatler devam edecek.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
3: Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi 14.649 puan seviyesinde. Amerikan doları 48.11, Euro 56.19, Sterlin 65.63. Gram altın 7.161 lira. Brent petrolün varil fiyatı 85.01 dolar.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
4: Reklam.
5: Vakıfbank ile yola çıkmanın tam zamanı. Vakıfbank World Kartlar ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında akaryakıt sektöründe farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 adet 1500 TL ve üzeri alışverişe 400 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
6: Vakıfbank.

0: Para. Parafly kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Parafly.com.tr ve Diyalog'da. Pilot garaj,
1: ekspertiz. Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompe.

0: okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Balkanlara giden yol %50'ye varan indirimle Pegasus'tan geçer. Pegasus Bolbollulara özel vergiler hariç %50'ye varan indirimle Balkanlar Pegasus mobil uygulamasında seni bekliyor. 25-27 Ağustos'ta biletini al. 14 Eylül-27 Ekim 2026 tarihleri arasında indirimli uç. Pegasus'un Uçuran Ağustos'una özel bu fırsatı kaçırma. Detaylar Pegasus mobil uygulamasında.

0: Aziz. Reklam.
1: Radyo 7. Eda Özdemir'le Eda'lı Saatler devam ediyor.
2: Şimdi sıradaki şarkı senin için.

Aslında çok güzel anlattı değil mi? Ah bir çocuk olsaydım, böyle kırıldığımda saklamasam, özlediğimde gurur yapmasam, sevdiğimde böyle hesabını kitabını düşünmesem, dünyanın yükünü bu kadar sırtıma almasam. Ay valla yani o dönemlerin hani böyle kıymetini bilmek lazım diyoruz ya. Gerçi büyümek de biraz böyle içimizdeki o tasasız çocuğu özlemek gibi.

Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7. Tüm zamanların en iyilerini sizlere sunarken sevdiklerinizi de ihmal etmiyor. Güzel mesajlarınızı sevdiklerinize göndereceğiz. Neler söylemek istiyorsunuz bilmiyorum ama sizler yazın, ben hepsini ileteyim. Mesela Ordu'da, Korgan'da, Fındık Bahçesi'nde bizleri dinleyenler var. Kolaylıklar diliyorum Rafiye Baycı. Turgut Kaptan'ın ekibine şarkı yayınlar mısın diyor. Tabii ki yayınlarım.

Siz benim kime küstüğümü nereden bileceksiniz? Siz benim kime küstüğümü nereden

0: Radyo 7 Haber.
1: Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un ölümüne ilişkin soruşturma sürüyor. Bilirkişi raporuna göre eski bakan yastıkla boğulmuş olabilir. Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde saat 9.53'te 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntının 7 kilometre derinlikte olduğu kaydedildi. Motorine indirim geliyor. Akaryakıt ürünlerinden motorine 4 ila 5 lira arasında indirim yapılması bekleniyor. Fiyat değişikliği saat 16'da netleşecek. Otel ve pansiyonlarda yeni dönem başlıyor. Resmi gazetede yayımlanan kararla birlikte resepsiyondan havuz güvenliğine kadar birçok kural değişiyor. Büyük şehirler dahil 24 ilde arsa satışları başlıyor. İhalede 200 bin liralık arsalar da var. 2, 3, 4 Eylül 2026 tarihinde Ankara Bilkent Otel ve İstanbul TOKİ Hizmet binasında gerçekleştirilecek ihalede satışlar katma değer vergisinden muaf tutulacak. Aşırı hava olayları Avrupa'da etkisini sürdürüyor. Özellikle daha önce Sırbistan ve Bosna'daki orman yangınları ve ardından Fransa ile İspanya'da sel ve yangınlar, Polonya'da ise şiddetli fırtınalar Avrupa'yı adeta yerle bir etti. İtfaiyeciler, alevler, taşkınlar ve elektrik kesintileriyle savaşırken binlerce kişi tahliye edildi.
0: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre hava sıcaklığının yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor. Bugün İstanbul 30, İzmir ve Antalya 35, Ankara 33, Düzce 34, Rize 28, Erzurum 27 ve Gaziantep 36 derece.
0: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu. Otopratik.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi 217 baz puana inerek 18 Şubat'tan bu yana en düşük seviyesine geriledi. Kamuya borcu olan mükelleflere ve esnafa nefes aldıracak yapılandırma başvurularında süre daralıyor. Düzenleme kapsamında bazı borçlar 72 aya kadar taksitlendirilebiliyor. Faiz ve teminat yükü hafifleyecek. Başvurular için son tarih 31 Ağustos Pazartesi. Amerika'nın mali görünümüne dair artan endişeler Bitcoin'i 3 ayın zirvesine taşıdı. 81.300 doları test eden lider kripto para birimi, düşüş bekleyen yatırımcıların 457 milyon dolarlık pozisyonunu tasfiye etti.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.

Dünyanın derdi biter mi? Bitmez tabii. İşte birini çözersin, öteki kapıda bekler. Tam rahatladım dersin, hayat başka bir yerden sınar insana. İşte o yüzden her şeyi dert edinip ömrü tüketmemek lazım değil mi? Dert de geçiyor, sevinç de geçiyor. Kalıcı olan bütün bunların içinden nasıl geçtiğimiz.

Kimler bizlerle beraber, nerelerde bizleri dinliyorlar? Hemen şöyle bakalım. Turgay Aydemir yollarda dinliyor. İyi, çok da hızlı gitmiyorsunuz. Tamam. Kocaeli'de tanker şoförüymüş Turgay Aydemir. İstanbul'dan Kocaeli'ye doğru devam ediyor. Yollarda olan dinleyenlerimize de buradan sevgiler, selamlar gönderelim. Sağlıklı, güzel seyirler diliyorum sizlere. Aman aman dikkatli gidin. Sıradaki şarkı 35 Doğulu Koruma Kooperatif çalışanlarına gelsin. Gelsin tabii, onlar da bizleri dinliyorlarmış. Almanya'da Adile Hanımcığım var. Adile Hanım böyle güzel bir video göndermiş bana. Bahçesi de çok güzel. Güzel bir hafta sonu mu demiştiniz? Doğru mu okuyorum? 2 hafta cumartesi. Hem memleketi Mersin'de yatacağız kalkacağız, yatacağız kalkacağız, hop oradayız diye. Hadi bakalım. Kızı Havva, oğlu eşi Veli ve gelini Aslı için şarkı rica etmiş. Türkiye'de bulunan kardeşleri de var. Hadi o zaman gelsin onlara da.

Vallahi öyle bir söyledi ki alıştım. İnsan her şeye alışıyor gerçekten. Hani buna dayanamam dediğine de dayanıyor. Onsuz yapamam dediği olmadan da yaşamayı öğreniyor. Hani böyle acı ilk günkü kadar yakmıyor. Yokluk böyle hani insanın içinde ilk günkü gibi nasıl diyeyim ağır gelmiyor. Belki unutmuyoruz ama işte insan alışıyor. Biraz da böyle düşe kalka, eksile çoğala yolumuza devam ediyoruz işte. Alışırım.

yalanım yok. Sevemedim senden sonra. Senden başka kimsenin dizinde ağlamadım. O hain sancı hiç kıvrandırmadı senden sonra. Hatırlar mısın? En çok gülüşümü severdin. Ne çok güldürürdün beni. Senden sonra hiç gülmedim. Önlü arkalı bir kasete çektiğimiz o şarkıyı bir daha dinlemedim. Dinleyemedim. Senden sonra çay içmedim vapurlarda. Sinemaya gitmedim. Denize taş atmadım. Bir şiirin şişesine kalbimi koyup sulara bıraktım. Ne o şiiri bulan oldu, ne de kalbimi. Şimdi hayatın imdat frenini çekiyorum ve artık durduruyorum meçhule giden bu treni.

Bıraktığı gibi de değilmiş baktığınızda, değil mi? Sıradaki şarkı sevgili eşi Fatoş, çocukları Atahan ve Beyza, onlar da dinliyor değil mi? Recep Sağlam Ankara'dan sevgilerini göndermiş. Biz de buradan Ankara'ya sevgilerimizi, selamlarımızı gönderelim. Bu güzel türküyle birlikte, ay çok da severim, Allah rahmet eylesin, ne güzel şarkılar bıraktı bize.

0: Edalı Saatler devam edecek. Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendiriyor.
1: Nuri Killigil, Osmanlı subayı, Türk general ve sanayicidir. Enver Paşa'nın kardeşi olup Kafkas İslam Ordusu'nda önemli görevler üstlenmiştir. Cumhuriyet döneminde Türkiye'nin ilk özel savunma sanayi girişimlerinden birini kurarak silah ve mühimmat üretmiştir. 2 Mart 1949'da fabrikasında meydana gelen şüpheli patlamada hayatını kaybetmiştir.
0: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendirdi.
2: Sakın hiçbir yere ayrılma. Birazdan sıradaki şarkı sana gelecek, sana gelecek.
3: Reklam. Oh, ne güzel çalıyor değil mi?
4: Ya, insanın içine huzur veriyor.
5: Anne babaların bu ara en sevdiği parça okul zili. En sevdiği hesap avans hesap. Okul alışverişini rahatlatmak için siz de hemen Garanti BBVA Mobile girin. Avans hesabınızı açıp 3 aya varan taksitle geri ödeyin. Ayrıntılı bilgi garantibbva.com.tr'de.

0: Altiz. Reklam.
1: Radyo 7. Eda Özdemir'le Edalı Saatler devam ediyor.
2: Şimdi sıradaki şarkı senin için.

Türkiye'nin en iyi radyosu burası, Radyo Ede. Tüm zamanların en keyifli şarkıları. Bu şarkıyı yıllar önce Emrah da güzel yorumlamıştı. Dedim ki bir de onun sesinden dinlesek şu eskilerin unutulmazlarını. Yozgat'ta Suat Parlak eşi Şükriye Hanım için şarkı istiyor. Nerelerdesiniz Suat Bey? Bayağıdır Şükriye Hanım'a şarkı yayınlamıyoruz ya da bana denk gelmiyor. Serdar Selek. Hacer Batmaz. Hacer Hanım ne yapıyorsunuz? Bornoz dikerken dinliyor. Kulağım sende, iş arkadaşlarım için istiyorum Eda'cığım demiş. Tabii ki gönderirim.

fonda duyduğunuz nasıl? Çok güzel geliyor değil mi? O yine yılların unutulmaz şarkıları. 90'larda dinlemiştik hatırlarsanız. Bence hala aynı keyifle dinliyoruz. Dostanlar başkaydı, şarkıları başka, duygusu başka. Hani böyle bir şarkının daha ilk notasında yıllar öncesine götürür ya insanı.

bu şarkının üzerine aslında söylenecek çok şey var. Yıllara götürecek, kim bilir gözünüzün önüne hangi film kareleri mi desem, anılar mı desem, efendim o güzel yaşamış olduğum Yeşilçam filmleri değil mi? O yüzden şöyle radyolarınızın sesini biraz açın. Pek çok kişi yorumladı biliyorsunuz bu şarkıyı. Hani bazen olmayacağını bile bile böyle içimizden bir dilek tutarız ya da öyle hissederiz ya. Hani umut ederiz. Ama aklımızın bir köşesinde bir acaba vardır. Dilek taşı.

0: Eda Özdemir'le Edalı Saatler devam edecek.
1: Reklam.
2: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
3: Paraflay'dan 10 bin lira değerinde paraf para. Paraflay kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Paraflay dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın.
2: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
3: Ayrıntılı bilgi para

0: www.lampyedin.com.
1: Daha dün annemizin kollarında yaşarken
2: Şimdi okullu olduk diyordu hani.
3: Yok oğlum sen öyle deme. Masraf çıkarma şimdi.
4: Engin Bey bırakın torununuz büyüsün, biz masrafları küçültürüz. Şimdi market, kırtasiye, giyim, çanta, elektronik ve seçili e-ticaret platformlarından yapacağınız okul alışverişlerinize 7000 liraya varan bonus. Bonus Flash'tan kampanyalara katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa mobilden hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
5: Reklam.
6: Eda Özdemir'le Eda'lı Saatler devam ediyor.

Türkiye'nin en iyi ulusal Türkçe müzik radyosu burası, Radyo 7. Seni her yerde dinliyorum, arabada, evde, her yerde seninleyim. Ah, çok da beğendiğini söylemiş Melahat Hanım, teşekkür ederim. Bu mesaj kimden geliyor? Fransa'da pekmez yaparken dinliyor bizi eşi Volkan Biçer ve Özdür Hanım kendisi için şarkı rica etmiş. Kolaylıklar diliyorum ben de. İzmir'den İzmir'e 15 yıldır beraberiz demiş. Hadi bakalım, Allah sağlık versin, hep beraber olalım. Konfeksiyonda makinacı olarak çalışıyor. O zaman sıradaki şarkı size de gelsin.

Yaşayamam ki sensiz. Ah çok teşekkür ediyorum. Kütahya'da Faruk Akesen, değil mi? Can paresi Azime. Onun için şarkı rica ediyor. Faruk Bey Kütahya'da. Az önce okumuştum mesajınızı, üst üste gelmiş böyle. Kayseri'de Muhammed Bey var. İnşaatta çalışıyor. Ekip arkadaşları var. Enes'le Koray bizi duyuyor mu? Gönderelim tabii şarkısını. Armağan edelim onlara da bu güzel şarkıyı. Ve sonrasında Ankara, Reyhan Hanımcığım, sevgiler selamlar. Bana da şarkı olsun vallahi, size de şarkı. Kızları Ece Su ve Ada Su, değil mi? Onlar için şarkı istiyor. Murat Bey de Ankara'da bizlerle. Eşi Hayriye Hanım için şarkı istemiş.

Yaz bunu bir kenara, gidersen unutursun. Unutmaz unutmaz, şu ayrılıklar olmasın unutmaz. Emine Hanım ne yapıyorsunuz? Emine Dizdar, kayınvalidesi Asiye görümcesi Elif'e fındık topluyorsunuz. Giresun'dalar, Sıvacı köyünde. Denizli'de yufka çalışanları var. Sibel Hanım bugün fotoğraf göndermemişsiniz. Ustabaşı Emine Çevik için şarkı rica ediyor. Mersin'de Tuğba Hanım sıradaki şarkıyı kendisine ve çok uzakta olan sevdiklerine armağan etmiş. Aracında dinliyor. Maşallah maşallah, çok güzel görünüyorsunuz. Denizli'de Nilay ve Aliye var. O da benden bir şarkı istiyor.

Her zaman söylüyoruz, hani böyle kısa süreli ayrılıklara tamam diyoruz, olur diyoruz ama çok da uzak olmasın deyip özlüyoruz. Bir de böyle hani birbirlerinden haber bekleyenler var, birbirlerini bir türlü göremeyenler var. Onlara da bu güzel şarkıları hazırlamış olduk. Balıkesir Kepsut Kızıloğlu köyünde Adnan Bey var. Oh ne güzel, o da diyor ki ben doğa yürüyüşü yapıyorum Eda Hanımcığım diyor. Doğa yürüyüşü yaparken de bizleri dinlediğini söylemiş, eksik olmasınlar. Biz de size bu güzel vallahi yalnız bu arada manzara muhteşem. Biz de bu güzel şarkıyı size armağan edelim. Ankara'ya da gönderelim. Batıkent'te Murat Kantar var. Kızı Cemre ile beraber. Oh ne güzel kahvaltı sefası. İstanbul'da Gülten Hanım var bizleri dinleyen. Nurten annesi için şarkı istiyor. Nurten annesi, duydunuz mu bizi?

Unutmayacağız elbette. Çok da duygusal, çok da güzel, çok da keyifli bir şarkı. Hadi şöyle radyolarınızın sesini açın, kapatın gözlerinizi, bir dinleyin. Çok severim ben de.

0: Unutma, unutma beni.
1: Eda Özdemir'le Edalı Saatler devam edecek.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
4: UEFA Şampiyonlar Ligi playoff turunda birbirin rövanşında bugün Türkiye saatiyle 22'de Fransa temsilcisi Olympique Lyon'a konuk olacak Fenerbahçe, 17 sezondur katılamadığı Şampiyonlar Ligi'ne bir maç uzakta bulunuyor. Beşiktaş'ın Süper Lig'in ikinci haftasında oynadığı Alanyaspor mücadelesindeki tartışmalı kararlar gündemden düşmüyor. Son olarak siyah beyazların bu mücadelede görev yapan hakemler hakkında suç duyurusunda bulunduğu kaydedildi. A Milli Kadın Voleybol takımımız Trendyol 2026 Avrupa Şampiyonası A grubundaki dördüncü maçında Almanya ile karşılaşacak. Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak mücadele saat 19'da başlayacak. Maç TRT 1'den naklen yayınlanacak.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi 14.688 puan seviyesinde. Amerikan doları 48.11, euro 56.17, sterlin 65.60, gram altın 7.151 lira, Brent petrolün varil fiyatı 85.02 dolar, Bitcoin 78.380 dolardan işlemde.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Doğru Karar Ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
3: Ekspertizse Dynobil'e.
1: Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınızı ekleyin. Altköy Refahiye Erzincan yolunun 8 ila 9. kilometreleri, Kars Kazman yolunun 8 ila 12. kilometreleri, Ulukışla Pozantı yolunun 36 ila 39. kilometreleri arasında yol yapım çalışması mevcut. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar diliyoruz.
2: Doğru Karar Ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
4: Garanti BBVA.
5: Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında İrem Sak soruyor, alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım Konuşuyoruz serimizi takip et, yatırıma dair bilmek istediklerini bizimle keşfet.
4: Garanti BBVA.
6: Reklam.
7: Ooo, her yerden sipariş aldık.
8: Peki ödemeleri tek yerden alabilirsin desem?
7: Tabii ya.
8: Tabii değil ya. Tami. Söyle bakayım.
7: Tami.
8: Tami ya. Tami Post'la ödemeleri hızla ve güvenle al, bankaların kredi kartlarına sunduğu taksitlerden yararlan. Kurulumu hızlı, kesintisiz ödeme deneyimi Tami. Tam istediğin gibi.
9: Tami bir Garanti BBVA kuruluşudur.
4: Pilot garaj, şoför ekspertiz.
10: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.

0: evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
1: HDI Sigorta.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Bir reklam.
4: Çocuklar okula dönüyor, Akses'ler 3000 TL'ye varan çift para kazanıyor. 30 Eylül'e kadar cüzdandan 2 kampanyaya katıl, kampanyalar kapsamında yapacağın market, giyim, elektronik ve kırtasiye harcamalarında

0: Akses 25 yaşında.
1: Reklam.
2: Radyo 7. Eda Özdemir'le Edalı Saatler devam ediyor.
3: Şimdi sıradaki şarkı senin için.

Balıkesir'den selamlar gönderen mesajımı okuyun. Mesajınızı okuyorum ama isim kime ait bilmiyorum ki bu mesajı kim yazmış. Orada ay bastı, Beylerli köyünde fındık bahçesinde 7/24 radyoyu dinleyen Samet Bey var. Eşim İne'yi çok sevdiğini söylemiş. Ay maşallah, bir de onun için şarkı istiyor.

Avşağ Adası'nda tatil yapan Sevinç, Belçika'da eşi Ercan Yılmaz için onu çok sevdiğini söyleyerek şarkı istemiş. Orada ay bastı. Ensar Varıcı var, o da fındık bahçesinde. O fındıklar toplanıyor vallahi, bol bereketli olsun. Eşi Zahide ve çocukları için şarkı rica ediyor. Ensar Bey, gönderelim. Zerrin Özer, çaldığın için teşekkür ediyorum, beni uzaklara götürdün demiş. Kim demiş ama bilmiyorum ki. Yusuf Keskin, Eda Sultan, aşkım Nazlı'ya şarkı. Kime gelecek? Elis Şibak, Hira Keskin ve Yusuf Hana. Peki, duyuyorlarsa gönderelim.

güzel şarkıyla birlikte veda vaktidir. Eda'lı saatlerin sonuna geldik. Ben Eda Özdemir Genç'ten huzurlarınızdan ayrılıyorum. Program bitti ama gün boyu güzel şarkılar, Türkiye'nin alışkanlığı radyoda sizlerle olacak. Yarın yine aynı saatte görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.

0: Sohbetin özeli, samimiyetin kendisi. Radyo 7'nin edası var. Eda Özdemir'le Edalı Saatler sona erdi.
1: Reklam.
2: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
3: Paraflay'dan 10 bin lira değerinde paraf para. Paraflay kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Paraflay dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın.
2: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
3: Ayrıntılı bilgi Paraflay.com.tr ve Diyalog'da.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Garanti BBVA.
5: Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında İrem Sak soruyor, alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz serimizi takip et, yatırıma dair bilmek istediklerini bizimle keşfet.
2: Garanti BBVA.
1: Reklam.

0: Radyo 7 Haber.
1: Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, Afyonkarahisar'da Büyük Taarruz'un 104. yıl dönümü ve Zafer Haftası kutlama programında konuştu. Önümüzdeki asrın Türkiye'nin yükselişinin asrı olacağını söyledi. Rojin Kabahiş dosyasında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Otopsi raporundaki ilaç etken maddesi yeniden gündeme geldi. Ailenin avukatı Rojin'in ölümünden önce ilaç verilmiş olabileceğini öne sürdü. Adli tıp raporundaysa ölüm nedeni suda boğulma olarak yer almıştı. Alihan Kuriş suç örgütü soruşturması kapsamında Antalya'da bir evde arama yapıldı. Bağış listeleri ve hesap dekontlarının da aralarında bulunduğu 37 klasör belge ele geçirildi. Yurt genelini kavuran çöl sıcakları mega kenti terk etmeye hazırlanıyor. Hafta sonuna kadar 30 derecenin üzerinde seyredecek bunaltıcı hava yerini fırtına ve serinliğe bırakacak. Arnavutköy, Karaburun sahilinde şiddetli dalgalar nedeniyle denize girişlerin yasak olmasına rağmen suya giren bir kişi boğulma tehlikesi geçirdi. Beykoz'da ise serinlemek için denize giren kişi ne yazık ki boğuldu. Trafikteki 34,7 milyon araç sahibini ilgilendiren düzenlemenin devreye girmesine 5 gün kaldı. Bundan sonraki süreçte vekaletle iş takibi yapma sona eriyor.
0: Arvento yol durumunu sunar. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
1: İstanbul genelinde trafik yoğunluğu %47 seviyesinde. Davutpaşa, Bayrampaşa otogar yönünde sağ şeritte bakım onarım çalışması var. Bir şerit trafiğe kapalı. D100 Kaynarca, Pendik yönünde sol şeritte trafik kazası meydana geldi. Kazaya müdahale ediliyor. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne baktığımızda Anadolu'ya geçişler açık, Avrupa'ya geçişler çok yoğun. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde Avrupa'ya geçişlerde yoğun akıcı bir trafik var. Haliç Köprüsü ise çift yönde yoğun durumda.
0: Arvento yol durumunu sundu. Türkiye'nin lider araç takip sistemi. Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi 217 bas puana inerek 18 Şubat'tan bu yana en düşük seviyesine geriledi. Kamuya borcu olan mükelleflere ve esnafa nefes aldıracak yapılandırma başvurularında süre daralıyor. Düzenleme kapsamında bazı borçlar 72 aya kadar taksitlendirilebiliyor. Faiz ve teminat yükü hafifleyecek. Başvurular için son tarih 31 Ağustos Pazartesi. Amerika'nın mali görünümüne dair artan endişeler Bitcoin'i 3 ayın zirvesine taşıdı. 81.300 doları test eden lider kripto para birimi, düşüş bekleyen yatırımcıların 457 milyon dolarlık pozisyonunu tasfiye etti.
0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce

Otopratik. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre hava sıcaklığının yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor. Bugün İstanbul 30, İzmir ve Antalya 35, Ankara 33, Düzce 34, Rize 28, Erzurum 27 ve Gaziantep 36 derece. En güvenilir

0: Reklam.
1: Balkanlara giden yol %50'ye varan indirimle Pegasus'tan geçer. Pegasus bol bollulara özel vergiler hariç %50'ye varan indirimle Balkanlar Pegasus mobil uygulamasında seni bekliyor. 25-27 Ağustos'ta biletini al. 14 Eylül-27 Ekim 2026 tarihleri arasında indirimli uç. Pegasus'un uçuran Ağustos'una özel bu fırsatı kaçırma. Detaylar Pegasus mobil uygulamasında.
2: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.

0: hediye.
1: Reklam.
2: Radyo 7. Doku Home'un katkılarıyla gölgesizlerle başlıyor.
3: Talha Bora Öge, namı diğer Gölge yayında.

Efendim, hepiniz hoş geldiniz. Bilmiyorum, nasibime düşen kaç nefesim var daha. Kimler gözümden yaş olur akar? Kimler canım olur? Kimler dilimde vahım? Daha kimler yüreğimde imtihanım olur? Bilmiyorum. Kimlerin varlığına şükrederim? Kimler benim daha böyle sabrım olur? Yolum kimlerle kesişir? Şu programda kimler bugün benimle tanışır? Bilmiyorum. Bilmem daha kaç ayrılığım olur. Fakat bildiğim bir şey varsa eğer, o da hakkında hayırlısını istemek be. Ve kimseye yük olmadan, kimseye dert olmadan, olabiliyorsam insanlara huzur olarak, huzur bırakarak şu dünyadan göçüp gitmek. Hepinize yüreğimle merhaba. Gölge sizlerle başladı.

Sevme be. Sevme. Hafta içi her gün. Günde iki canlı yayın. Pekala. Gölge ben. Talha Bora Öge. Hafta içi her gün huzurlarınızdayım, huzur vereyim diye. Az evvel Instagram'da bir fotoğrafımı paylaşıp altına o klasik cümlemi yazdım. Son dönemde çok kullanıyorum. Çok da önemsiyorum. Dedim ki duyan duymayana, tanıyan tanımayana, bir zahmet elden ele desin ki Türkiye'nin en önemli radyosu Radyo 7'de sağlam bir program var. Gölge yayında. Çünkü sizler en güzele layıksınız. Radyonuzun sesi ve gönlünüz açık olsun. Burası doğru yer. Dinledikçe inşallah daha çok fark edeceksin.

birazcık unutur. Şöyle birazcık sıyrılır dertlerinden. E bu da önemli değil mi? Çevremizde bu kadar bizi yoran, bu kadar tüketen şey varken, ben eğer dinlediğin süre içinde bir şey katmayı geçtim, tüketmiyorsam, ben açık söyleyeyim, benim amacım bu. Ama Allah'ın yardımı lazım. Sadrımı genişletsin, işimi kolaylaştırsın, dilimdeki düğümü çözsün, sözlerim anlaşılsın ve tesir etsin.

Bazen ne bileyim işte sınıfa girersin veya iş yerine girersin veya dostlarının, akrabalarının yanına girersin. Şöyle yüzüne bakarlar, derler ki neyin var? Sen dersin ki yorgunum. Çoğu zaman duymuşsundur. Ya sana söylenmiştir ya da sen başkasına söylenirken şahit olmuşsundur. Şöyle bir laf vardır. Ne o, sırtında taş mı taşıdın? Bak, yorgunum diyorsun. Diyor ki sırtında taş mı taşıdın? O an dermanın o kadar azalır ki sana böyle tepki verdiklerinde dönüp de şunu diyemezsin. Ya arkadaş, taş sadece sırtta mı taşınır? Yürekte bazı insanlar taş gibi dert olmaz mı?

gidene kal demiyorum. Gitmek isteyene kapıyı gösteriyorum. Eskidenmiş o. Olmayacağını bildiğim şeyler uğruna verdiğim savaşlar. Ben sizin ne istediğinizi bilmediğiniz yanınızla savaşırım, gücüm var ama artık uğraşasım yok.

Şimdi az evvel dedim ya, uğraşasım yok diye. Çünkü artık değmeyecek şeylerle uğraşmak bana biraz sevdiklerime haksızlık gibi geliyor. Ya anam, babam, karım, çocuklarım, iş yerine geliyorum, çok sevdiğim yöneticilerim, çalışma arkadaşlarım, programa geliyorum, siz can dinleyicilerimiz. Sizin için diri, ayakta, güçlü, huzurlu olmak zorundayım. O zaman gereksiz ne varsa taşımayı bırakmak gerekir. Vesselam. Çünkü benim yüreğim sizin için her zaman atacak.

Öyle demiş. Yabancı bir düşünür. Ama hep söylüyorum, bazen yabancı olmayan şeyler söylüyorlar bize. Bu da onlardan biri. Çaresiz kaldığım zamanlarda gider bir taş ustası bulur, onu seyrederim. Adam belki 100 kere vurur taşa ama değil kırmak, küçücük bir çatlak dahi oluşturamaz o taşta. Sonra birden 101. vuruşta taş ikiye ayrılıverir. İşte o zaman anlarım ki bir taşı ikiye bölen o son vuruş değil, ondan önceki sabırlı vuruşlardır. Yani pes etme, dayan, sabret.

0: İnsan şu kısa hayatta ne çok hayal kırıklığı yaşıyor değil mi? Yani hani verdiğin sözler ya da şimdi söylediği gibi, hani bizim sevdamız. Hiçbir şey göründüğü gibi değil veya başladığı gibi kalmıyor veya insanlar tanıdığın gibi kalmıyor. Sürekli bir değişim devam ediyor. Bu süreçte sen ne alemdesin, bu çok önemli. Çünkü kişiyi er geç niyeti buluyor. Şöyle kalbini bir sorgula. Şimdi değerli dostlar, kolay gibi görünen ama çok zor bir meseleden bahsedeceğim. Bir insana değer vermek. Böyle laf olsun diye de değil de gerçekten birini çok sevmek, önemsemek. Bunu sadece yar anlamında anlama. Dost, akraba, öğretmen. Ya birine değer vermek. Onun için özen göstermek. Onun kıymetini bilmek. Bunların hepsi bir kültür, biliyor musun aslında? Yani şöyle demek istiyorum. Bunun bir eğitimi yok. Ya birine bunu eğitimle veremezsin. Kitaplarda yazmaz. Bunun yolu aslında insan olmaktan geçer. Yaradan bizi insan olarak yaratmış. Belki de doğru cümle şu: İnsan gibi kalmaktan geçer. Bozulmamaktan.
1: Gölge

0: Şimdi senden vazgeçemem diye muhteşem bir şarkı var. Siz de seviyorsunuz, ben de dinletmeyi seviyorum. Onu dinleteceğim, aklıma şu geldi. Bir bilene sormuşlar. Bir güzel gönüllüye demişler ki, insan kimden vazgeçemez? Cevabı çok güzel. Biraz düşünün siz de. İnsan kimden vazgeçemez? Yo yo, gölge senden demenizi beklemiyorum. Daha gerçek bir cevap vereceğim. O bilen demiş ki, insan yüreği kendisine benzeyen insandan vazgeçemez. Bunu hissettiğin, bunu yakaladığın bir insan nasip olursa, onun sana yaşattığı zorluklar bile senin için kıymetli olur.
1: Talha Bora Öge, Namı Diğer Gölge, yayında.

şimdi Zara'nın söylediği şarkı Müslüm Gürses'in klasiklerinden. Müslüm Gürses ömrünün son deminde, özellikle vefat ettikten sonra duruşu, hayatı, şarkıları fark edilmiş bir insan. Yıllar önceye gittiğimiz zaman maalesef bu toplumda dışlananlardan idi. Onu sevenler de, arabesk mi dinliyorsun, Müslüm Gürses mi? Ben böyle ilk gençlik yıllarında özellikle bir şarkı var, şimdi onu dinleteceğim size. Çok dinlerdim, çok severdim, çok kıymet verdiğim bir abim, Suat abimle beraber de böyle hakikaten dinlerdik. Muhabbet ederdik. Muhabbette yanımızda küçük kırmızı bu kaset çalarlar vardı ya, tekli çiftli. Ona koyardık kaseti. Ferdi Tayfur, Müslüm Gürses. O Allah'ım Sen Bilirsin kaseti hatırlarsınız Ferdi'nin. Bir de Müslüm Gürses'in bu şarkısı. Bak güzelliğe bak. Benim en sevdiğim Müslüm Gürses şarkılarından biridir bu. İlk beşe yazarım. Öyle Müslüm Gürses'i tanımayanlar bilmez. Müslüm Gürses'i bilenler bilir bu şarkıyı. Çok güzeldir bestesi, düzenlemesi, yorumu. Aç radyonun sesini.

0: okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
2: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan World puan. World Card'ın ile 16 Ağustos 30 Eylül 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan. Detaylar Shell.com.

Düşünsenize, güzel bir sabaha uyanmışsınız. Yatırımlarınızı Garanti BBVA Kripto kolaylığıyla yapmışsınız. Kullanıcı dostu arayüz ve 7/24 canlı destekle kriptoya yatırım yaparken rahat bir nefes almışsınız.

0: Reklam.
1: Radyo 7. Dokohom'un katkılarıyla Gölge sizlerle devam ediyor.
2: Var var hepsi dokuda var.
3: Burası Radyo 7. Şimdi sıradaki şarkı senin.

Çok güzel de çok acı bir şeye geçeceğiz. Enteresan bir şey anlatacağım. Yaşın ne olursa olsun, hayatının herhangi bir deminde şu hataya düşebilirsin. Bu kardeşin de hem kendisini hatırlatmış olsun hem de sana. Delikanlının biri hep dermiş ki, sürekli yatsam be. Yani arkadaş sohbetinde, dost sohbetinde, sürekli dilinde bu, sürekli yatsam. Arkadaşlar, bir zaman gelmiş, diyalog aynen şu, bir yakın arkadaşıyla. O yakın arkadaşı naklediyor. Trafik kazasında bacaklarını kaybeden arkadaşım şöyle dedi. Sürekli yatsam diye dua ediyordum. Gerçek oldu. Bir daha yürüyemeyeceğim. O an ağzımdan çıkan her şeyi söylemeden bir kez daha çok iyi düşünerek söylemem gerektiğini öğrendim. Hatırla ya, annelerimiz, babalarımız, dedelerimiz bizi hep uyarırlardı ya, bak büyükler. Abicim, büyükler bilir. Bu vatanın büyükleri erdem sahibi, hikmet sahibi. Ne derler hatırla. Aman oğlum, açık kapı olur. Bak, bu cümleyi hatırlıyorsun. Duymuşsundur yani. Açık kapı olur, açık kapı var. O kastedilen o. Duanın kabul edileceği zamana gelir, senin söylediğin karşına çıkıverir. Allah muhafaza. Bu nedenle biz güzel düşünelim, güzel konuşalım. Güzellikler bulsun inşallah. Ama güzel de bakmasını bilelim. Çünkü biz kusursuz değiliz. Başkalarının kusurlarıyla uğraşmayı bırakalım.

Mesele şu sevgili kardeşim, her şey gelir geçer. Bak şu an ne yaşıyorsan, nasıl bir ortamdaysan, kendin için önemsediğin iyi veya kötü her ne varsa, her şey gelir geçer bu hayatta. Önemli olan ne biliyor musun? Özellikle zor zamanlarda yanında kimin olduğu. Hani bazen bir yakınını kaybedersin, Allah gecinden versin. Bir mezarın başında böyle ağlarken sırtını sıvazlayan biri olur mesela. Yoksa zordur da, sıvazlayan biri varsa bak o kim? Bu önemli mesele. Ya da ne bileyim, hastane koridorlarındasındır. Yine çok sevdiğin biri hastadır. Kıymet verdiğin biri. Veya sen o koridorlarda, o zor anında sen dua ederken biri daha seninle beraber dua eder yanında. O kim mesela? Kimdi? Hayatta her şey güllük gülistanlık değil. Rızkı veren Allah zaman zaman verir, zaman zaman da alır. İnsan bazen yokluğa düşer. Ben de kendi hayatımda sahnede konserlerime gelenler de hatırlayacaklar, anlatıyorum. Hayatımda bir yıl var, sıfırı gördüm. Tükendi gitti her şey. Böyle bir an yaşadım. Yokluğunda seninle o yokluğu kim paylaştı? Sevgili dostum, zorluklar atlatılır da o yanında kim vardı o unutulmaz, unutulmamalı.

Allah dermansız dert vermesin sevgili kardeşim. Herhangi biriniz hasta olabilirsiniz veya bir yakını hasta olabilir. Rabbim şifa versin. Hani bazı hastalıklar vardır, ilacı var, ameliyatı var, doktoru var. Rabbim çare yaratmış ama bazılarına çare bulunamadığında hastalıktan çok o çaresizlik insanı yıpratıyor. Allah bu hale düşürmesin, bu halde olanlara da sabır versin. Tez vakitte Mevlam'ın şafi esması tecelli etsin inşallah. Ama tabii bir de bu şarkıdaki gibi gönül yarası meselesi var. O ayrı bela. Onun merhemi yaradan aşkında. Yani secdeden, şöyle yürekten samimiyetle gecenin bir vakti secdeye kapanıp dua etmek kadar ne iyi gelebilir ki öyle bir yaraya. İnsanlardan yemişsin darbeyi. Dönüp dolaşıp gideceğin yer onun kapısı. Gözyaşlarıyla diyeceksin ki ya Rabbi ben bir hata ettim. Güvendim güvenmemem gerekenlere. Şimdi sana sığınıyorum. Beni düşürme ellere. Düşürme dillere.

0: aramam seni.
1: Bunu dedirtmemek lazım. Ama unutmamak da lazım. Sen düştüğün zaman umudunu, kalktığın zaman kişiliğini kaybetme. Evet. Bunu yaşamış biri olarak söylüyorum. Bir gün düşebilirsin. Düştüğün zaman umudunu, Allah seni kaldırdığı zaman da kişiliğini kaybetme. Allah kalbi kötü olanı düşürmeyi de, kalbi temiz olanı düştüğü yerden kaldırmayı da elbette. Amenna.

Haberin var mı? Haberin var mı? Umudunu kaybetmekten, ümidini yitirmekten daha büyük bir bela yoktur. Haberin var mı?

Saygıdeğer dostlar, evet, yurt içinde yurt dışında sesimi duyan milyonlar, farklı farklı yaşta farklı farklı kültürde canlar. Ama ortak bir nokta şu var ki, çok kez vurguladığım hakikatlerden biri hatırlarsın, hiçbir şey göründüğü gibi değil. Yani bu iyi anlamda da böyle olabilir, kötü anlamda da. Mesela gülen birini görürsün, yüzü gülüyordur. Fakat onun beyninde neler geçtiğini bilemeyiz. Yüzü gülerken içi kan ağlıyor olabilir. Ya çocukluğunda ne yaşadı? O ne tür izler bıraktı? Şu an kendisini gülmek zorunda hissettiği için mi? Güçlü görünmek durumunda kaldığı için mi gülüyor? Bilemeyiz. Bazen de insanlar kötü niyetlerini gizlemek için gülerler. Çok büyük bir beladır. Burada belki şöyle dua etmemiz gerekebilir. Şimdi Allah kullarına feraset vermiştir. Feraset. Mesela Müslümanın en güzel özelliklerinden, Allah tarafından Müslümana verilmiş en büyük lütuflardan biridir. Müslüman feraset sahibidir. Şimdi biz bu çok önemli özelliği kaybetmemek için elimizden geleni yapmalıyız. Çünkü bizi bu kötü niyetlerini yüzündeki gülümsemeyle örten, asıl niyetini gizleyen insanlara karşı Allah'ın izniyle koruyacak olan şey ferasettir. Feraset sahibi o gülücüğün arkasındakini hisseder. Samimiyetle samimiyetsizliği Allah'ın izniyle ayırt eder ve insanların saklısında iyi mi kötü mü ne var görür. Mevlam da görenlerdeniz. Çoluğumuzu çocuğumuzu da kötü niyetlilerden muhafaza etsin.

Değerli dostlar, tanıyanlar bilir ama aramıza yeni katılanlar için paylaşayım. Mesajlarınızı okuduğum, bana ulaşabileceğiniz yer Instagram. Instagram'da Talha Bora Öge yazdığınızda hesabımı bulursunuz. Resmi onaylı hesap, herhangi bir çizgi, rakam vesaire yok. Sadece adımı yazmanız kafi. Mesajlarınızın hepsini okuyorum ben atlamadan. Şimdi yapacağım gibi birkaç tanesini sizinle de paylaşayım. Diyor ki B. Göker, adını yazmamış, soyadı Göker. Bir muhabbet insanın yüreğine bu kadar mı işler demiş. Eyvallah, sizin kalbinizin güzelliği. Ve bir başka dinleyicimiz, adı Taner. Kardeşim selamun aleyküm demiş. Aleyküm selam. Bizim diyor Ermeni kökenli arkadaşlar bile seni dinliyor vallahi demiş. Müptelası oldular. İnşallah senin sayende imana gelecekler, az kaldı. İnşallah. Yeryüzünde bir insanın imanına vesile olmak yeryüzünün tamamından daha değerlidir. Bunlar nasıl güzel türküler, Allah senden razı olsun demiş Firdevs isimli bir dinleyicimiz. Her birinize ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. O halde güzel türkülere devam.

0: Doku Home'un katkılarıyla gölgesizlerle devam edecek.
1: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertizse
2: Dynobil'e. Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınıza ekleyin. Altköy Refahiye Erzincan yolunun 8 ila 9. kilometreleri, Kars Kazman yolunun 8 ila 12. kilometreleri, Ulukışla Pozantı yolunun 36 ila 39. kilometreleri arasında yol yapım çalışması mevcut. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar diliyoruz. Ekspertizse
1: Dynobil'e. Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu. Reklam.
3: Biz Vakıfbank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
4: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen. Pilot Garaj Şoto
5: Ekspertiz. Balkanlara giden yol %50'ye varan indirimle Pegasus'tan geçer. Pegasus bol bollulara özel, vergiler hariç %50'ye varan indirimle Balkanlar Pegasus mobil uygulamasında seni bekliyor. 25-27 Ağustos'ta biletini al. 14 Eylül-27 Ekim 2026 tarihleri arasında indirimli uç. Pegasus'un uçuran Ağustos'una özel bu fırsatı kaçırma. Detaylar Pegasus mobil uygulamasında.
6: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere 1 milyon TL'ye varan krediye %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
2: Reklam.
0: Doku Home'un katkılarıyla gölgesizlerle devam ediyor.

0: Hey dostum, yüreğinin kapısını daima açık tut. Yüreğinin kapısını daima açık tut. Bu ilk etapta, ilk duyduğunda hemen aklına şunu getirebilir. Aa, demek ki gelmek isteyen gönlüme rahatlıkla girebilsin. Hayır. Daha önemli bir şey var. Eğer gönlünde olmayı hak etmiyorsa, herhangi bir nedenle gitmek istiyorsa, o gitmek isteyenler rahat gidebilsin diye.
1: Burası Radyo 7. Hayata müzik katın.

Böyle çok güzel bir düet daha var, dinleteceğim. Ama bu milletin büyük çoğunluğunun dilinde şu samimiyet vardır: biz eski zaman insanıyız be dostum.

varlığı da yokluğu da biliriz. Cefayı sonuna kadar çeker, vefayı da öderiz. Büyük şeylerde gözümüz yok. Küçük mutluluklarla yetiniriz. Nereden geldiğimizi unutmaz. Geldiğimiz yeri de, bulunduğumuz yeri de hazmederiz. Biz yüreğimizle yaşar, sevdiklerimizi dünyanın malına değişmeyiz.

Ya düetler güzel oluyor be. Yani son belki de 5 yılda sayısı eskiye göre daha arttı. Güzel de oldu böyle. Uyumlu düetler, başarılı türkülerde, şarkılardaki birliktelikler hakikaten yakışıyor. Radyo yayıncısı olan bizler için de özellikle karma, her türün en güzel örneklerini duyduğunuz Radyo 7'de de ayrı bir güzel oluyor. Çok seviyorum. Sevdiğinizi de biliyorum.

sevgili dostlar. Baba öyledir ki genel itibariyle her evlat için böyle inceden, hani anne gibi olmaz, bir tık mesafe vardır. Hatta otorite gereği soğuk görünür. Fakat emri hak vaki olup da bir gün baban göçüp gittiğinde anlarsın ki meğer aslında büyük bir sıcaklıkmış. Gittiğinde anlarsın. Meğer varlığı soğukluk değil, sıcaklıkmış da sen kıymet bilememişsin. Tabii sesimi duyanlardan babası vefat etmiş olan canların tüm dostlarımızın bu vesileyle büyükleri için dua edelim. Allah rahmet eylesin gani gani. Hasta olanlara şifa dileyelim. Başında sağlıklı bulunanlara da uzun ömür, saygı, sevgi, muhabbet temennisinde bulunalım. Öyledir ama ya, yani kıymet bilmek denen şey kaybedince arkasından ağlamak değil. Kıymet bilmek yanındayken sımsıkı sarılmaktır sevdiklerine. Hayat böyle güzel, böyle anlamlı.

0: Dokuhome'un katkılarıyla Gölge sizlerle devam edecek. Var var hepsi Dokuhome'da
1: var. Radyo 7 dinlemek çok kolay. Bizi radyo7.com'dan, Radyo 7 akıllı telefon uygulamasından, YouTube, Radyo 7 sayfasından, TürkSat'tan ve Digiturk 413. kanaldan, ayrıca Türkiye'nin dört bir yanındaki karasal frekanslarımızdan dinleyebilirsiniz. Radyo 7, her an, her yerde, kesintisiz olarak seninle.
2: Reklam.
3: Dünyası, Parafly'dan 10 bin lira değerinde paraf para. Parafly kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Paraf dünyası, güzellikler dünyası. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'da. Pilot Garaj Oto
4: Ekspertiz. Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen. Pilot Garaj Oto
1: Ekspertiz. Sakın hiçbir yere ayrılma. Birazdan sıradaki şarkı sana gelecek.

0: Radyo 7 Haber.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Büyük Taarruz'un 104. yıl dönümünde mesaj paylaştı. Mesajında Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere ülkenin bağımsızlığı için bedel ödeyen şehit ve gazileri rahmetle ve şükranla yad etti. Okul kıyafetlerinde arma zorunluluğu başlıyor. Bu düzenlemeyle okul güvenliğinin artacağı, velilerin de ek bir masraftan kurtulacağı belirtiliyor. 2026 YKS sonuçlarına göre bir yüksek öğretim programına yerleşen adaylar için E-Devlet üzerinden gerçekleştirilen elektronik kayıt süreci bugün sona eriyor. Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un ölümüne ilişkin soruşturmada bilirkişi raporu açıklandı. Raporda ölümün şüpheli olduğunun tespit edilmesi üzerine Alihan Kuriş ve diğer şüpheliler hakkında adam öldürme suçundan soruşturma başlatıldı. İstanbul'da sonbahar provası için tarih verildi. Cuma günden itibaren mega kentte sıcaklık bir anda 23-24 derece seviyelerine düşecek ve sağanak yağış başlayacak. Nepal'de bir nehrin taşması sonucu meydana gelen ani selde köyler sular altında kaldı. Şu ana kadar 8 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Ukrayna son 24 saatte Rusya'daki 16 tesisi hedef aldı. Vurulan yerler arasında petrol tesisleri de bulunuyor.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Önce halk, sonra bankayız.
1: Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi 14.698 puanda. Amerikan doları 48.12, Euro 56.13. Gram altın 7.149 lira, Brent petrolün varil fiyatı 85.78 dolar.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Önce halk,

0: İstanbul genelinde trafik yoğunluğu %51 seviyesinde. D-115 Temmuz Şehitler Köprüsü Avrupa Anadolu yönünde sağ şeritte araç arızası var. Bir şerit trafiğe kapalı. Davutpaşa Bayrampaşa Otogar yönünde sağ şeritte bakım onarım çalışması var. Sürücülerin dikkatine. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde diğer istikamette ise yoğun akıcı bir trafik söz konusu. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde Anadolu'ya geçişler çok yoğun. Avrupa'ya geçişlerde trafik akıcı ilerliyor.
1: Arvento yol durumu.

UEFA Şampiyonlar Ligi playoff turunda birbirin rövanşında bugün Türkiye saatiyle 22'de Fransa temsilcisi Olympique Lyon'a konuk olacak Fenerbahçe, 17 sezondur katılamadığı Şampiyonlar Ligi'ne bir maç uzakta bulunuyor. Beşiktaş'ın Süper Lig'in ikinci haftasında oynadığı Alanya Spor mücadelesindeki tartışmalı kararlar gündemden düşmüyor. Son olarak siyah beyazların bu mücadelede görev yapan hakemler hakkında suç duyurusunda bulunduğu kaydedildi. A Milli Kadın Voleybol takımımız Trendyol 2026 Avrupa Şampiyonası A grubundaki dördüncü maçında Almanya ile karşılaşacak. Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak mücadele saat 19'da başlayacak. Maç TRT1'den naklen yayınlanacak.

ne türkü be ha? Gölgelenmeye devam ediyoruz ve efendim derler ki hayat insanı çilesine göre kocaltır. Hayat insanı çilesine göre kocatır. Kiminin saçına ak düşer, kiminin de bahtına kara.

0: Fırtına mı diğer gölge? Yayında.
1: Allah Allah. Sevgili dostum, insan durduk yerde soğumaz hayattan, insanlardan. Ya içindekilerini haykırır, ya sessizce uzaklaşır her şeyden ve herkesten. Şu hayat dediğim bir yansımadır be. Ne ekersen onu biçersin. Ne söylersen onu duyarsın. Yargılarsan yargılanırsın. Yapıcı olursan kazanırsın. Yıkıcı olursan yıkılırsın. Sen insanlara nasıl bakarsan sana da öyle bakarlar. Ne yaşattıysan dostum, onu yaşarsın.

0: çok.
1: Ah be, diyor ya hani ölümüm demektir diyor. Öyle olmuyor işte. Hayat böyle yürümüyor. İnsanlar neler çekiyorlar, yaşamam dedikleri neler neler yaşıyorlar. Hayat gene de devam ediyor.
0: Ben seni sevgilim, dön sevgilim.
1: Evet.
0: Seviyorum.
1: Az önce ameller niyetlere göre de dedim ya, aynen öyle. Bu hayat içinde insanı şu çizgide yürütüyor. Niyet ve nasip. Niyetle nasip arasında bir çizgide.

soldurmamak da gerekir. Eğer bir gün soldurursan sonra hayat sana bunu öyle bir ödetir ki şöyle feryat edersin. Sıradaki şarkı öyle diyor: senden başka kimsem yok. Fakat insanoğlu nedense hep elden gidince kıymetini anlar. Halbuki kaybetmeden önce kıymet bilmek gerek. Bazen birilerinin senin için ne anlam ifade ettiğini hakikaten yokluklarında çok acı şekilde anlarsın. Ve çok acıdır. Çünkü geri dönüşü olmaz.

Saygıdeğer dostlar, Radyo 7'de gölgelenmeye devam ediyoruz. Kiminiz yurt içinde, kiminiz yurt dışında, kiminiz evde, kiminiz işte, kiminiz yolda. Her şey gönlünüzce ve bereketle ve huzurlu olsun inşallah. Ömür çok çabuk geçiyor. Bak, İbrahim Erkal yok artık. Allah rahmet etsin. Vefatından sonra çıkan ve çok sevilen bir şarkı. Ömrüm burada.

0: Docohome'un katkılarıyla Gölge sizlerle devam edecek.
1: Radyo 7 dinlemek çok kolay. Bizi radyo7.com'dan, Radyo 7 akıllı telefon uygulamasından, YouTube Radyo 7 sayfasından, TürkSat'tan ve Digiturk 413. kanaldan, ayrıca Türkiye'nin dört bir yanındaki karasal frekanslarımızdan dinleyebilirsiniz. Radyo 7 her an her yerde kesintisiz olarak seninle.
2: Reklam.
3: Vakıfbank ile yola çıkmanın tam zamanı. Vakıfbank World Card'lar ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında akaryakıt sektöründe farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 adet 1500 TL ve üzeri alışverişe 400 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
4: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
5: Balkanlara giden yol %50'ye varan indirimle Pegasus'tan geçer. Pegasus Bolbollulara özel vergiler hariç %50'ye varan indirimle Balkanlar Pegasus mobil uygulamasında seni bekliyor. 25-27 Ağustos'ta biletini al. 14 Eylül-27 Ekim 2026 tarihleri arasında indirimli uç. Pegasus'un uçuran Ağustos'una özel bu fırsatı kaçırma. Detaylar Pegasus mobil uygulamasında.
4: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
6: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
7: Oh. Ve limonata.

0: istikbal.com.tr'de. Pilot Garaj Oto
1: Ekspertiz. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
0: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Reklam.
3: Radyo 7. Dokuhome'un katkılarıyla gölgesizlerle devam ediyor.
4: Var hepsi dokuda var.

0: Saygıdeğer dostlar, Radyo 7'de gölgelenmeye devam ediyoruz. Peki harikulade bir türkü ki Radyo 7'ye türkü başka yakışır. Her türün en güzel örneklerini dinletiyoruz. Lakin türkü başka. Başka.
1: Talha Bora Öge, namı diğer gölge,

Bora Öge ile son 10 dakika. Ve programımızın sonu geldi. Sıra bana gelmediyse hala bir gölgem varsa yine buluşacağız Radyo 7'mizde. Hem gündüz hem gece o vakte kadar program tekrarlarını dinlemek ve dinletmek isterseniz radyo7.com programcılar bölümünde. Evet, başlayan her şey mutlak biter. Mesele arasının kıymetini bilmekte. Bugün de duamız bu olsun. Rabbim şu dünya hayatında geçirdiği günü bırakın, geçirdiği her anın değerli olduğunu bilip iyi değerlendirenlerden etsin. Amin. Tekrar buluşacağımız an gelinceye kadar hatırlayın. Dün gitti. Yarın daha gelmedi. Anı yaşayın. Hepimize huzurlu anlar. Ben Talha Bora Öge, namı diğer gölgenizden şimdilik eyvallah.

0: Dokuhome'un katkılarıyla gölgesizlerle sona erdi. Var var hepsi Dokuh'da
1: var. Reklam. Vakıfbank kredi kartları ile market alışverişleriniz şimdi çok daha kazançlı. Vakıfbank World kartları ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında gıda marketi, kasap, manav ve şarküteri sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 2000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL, toplam 1200 TL World puan hediye. Detaylı

0: Para. Parafly kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Paraf dünyası, güzellikler dünyası. Ayrıntılı bilgi Parafly.com.tr ve Diyalog'da. Pilot garaj oto ekspertiz.
1: V-Club ayrıcalıklarınız hazır. Vakıf katılım kredi kartlarınızı V-Club restoran mobil ödeme ayrıcalıklarına kaydedin. Yapacağınız ödemelerde %20 gastro puan kazanın. V-Club'lulara afiyet olsun. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Bir reklam.
2: Kart limitimi düşürmeyen eğitim ödemesi. Ara.
3: Peki, okul taksitleri için faizsiz ve masrafsız ödeme kolaydı. Bakalım bulabilecek mi?
4: Eğitim ödemelerinde aradığınız tüm çözümleri sunan cevap tek. Vakıfbank Winnow Campus. Çocuğunuzun eğitim sürecinde bütçenizi koruyan bu finansal ekosistemde yüksek limit avantajları ile Sky Limit, masrafsız ihtiyaç kredisi ve EFT, havale, fast işlemlerinde ayrıcalıklar tek bir yerde. Siz de evraksız başvuru imkanı ve masrafsız kredi çözümleriyle dijital ve güvenli ödemenin kolaylığını keşfedin. Vakıfbank, daima seninle.
5: Reklam.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılacaktır.
1: Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halı Hertel'den Ebruli'yi sunar.

Efendim sevgiler, saygılar, şükür kavuştuk. Aşkın yayın hali Ebru'lu, aşkın sesi bendeniz ben Hasaroğlu. Selamlar, hoş geldiniz ve aşk olan.

Aşkın yayın hali Ebru Lide sevgili Can Bağları. Evet, bugün de başladık. Yine güzel şarkılarımızı büyük bir keyifle dinleyeceğiz beraberce. Ve işte bu güzel şarkılar gönlünüze eşlik edecek bulunduğunuz yerde. Sevdiklerinizin gönüllerine ulaşacak inşallah. Tekrar tekrar hoş geldiniz ve aşk ola.

güzel ve tatlı tatlı konuşan kişiler olursa hayatınızda motivasyonunuz her zaman yüksek olur, öyle değil mi? Kelimeleriyle gönül inşa edenler, o insanlara bol bol rast gelesiniz her zaman inşallah.

Sabrı o kadar güzel anlatmış ki. Özel bir betimleme. Arının karnındaki bal ile kuyruğundaki zehiri birbirine karıştırmayan Allah, senin de hakkını başkasıyla karıştırmaz. Sabret, sabret. Aşkım.

üzülürken, biri üzülürken diğeri ağlar. İşte bu duygunun adı sevmektir. Eğer kimse kimse için ağlamıyorsa, işte o vakit gitmenin zamanı gelmiş geçiyor demektir efendim. Aşk olun.

bazı konularda tecrübeli olmak çok işe yarar, çok da faydalıdır ama mutsuzluk konusunda tecrübeli olmak istemem şahsen, kimsenin de olmasını istemem. Malum yani, öyle değil mi? Ne denir? Eğri cetvelden doğru çizgi çıkmaz. Mutsuzlukta tecrübeli olmak demek,

çok mutsuz olduğunun ifadesidir. Mutsuz kalmasın, mutsuz olmasın insanlar. Hep mutlu olsunlar. Çünkü onun sinerjisi daha güzel, daha özel diye düşünüyorum. Mutlu insanlar etrafınızda olduğu zaman siz de mutluluğu bir nevi yakalamış oluyorsunuz çünkü.

0: Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla her telde Nebruli devam edecek.
1: Hangi halı değil, hangi gümüş suyu?
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
4: Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi 14.672 puan seviyesinde. Amerikan doları 48.11, euro 56.12, sterlin 65.49, gram altın 7.138 lira, Brent petrolün varil fiyatı 86.10 dolar, bitcoin 78.418 dolardan işlemde.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
5: Reklam.
6: Vakıf Bank ile yola çıkmanın tam zamanı. Vakıf Bank World Kartlar ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında akaryakıt sektöründe farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 adet 1500 TL ve üzeri alışverişe 400 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.

0: Selfies.
1: Bir şey diyeceğim. Alo, duyuyor musun? Pencereyi kapa, pencereyi. Oh be, ne diyordum? Heh, sen de benim gibi sessizliği seviyorsan beni dinlesen, taktır bir kompen. 30 yıllık kalite. Kompen. Garaj Oto Ekspertiz. Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
2: V-Club ayrıcalıklarınız hazır. Vakıf katılım kredi kartlarınızı V-Club restoran mobil ödeme ayrıcalıklarına kaydedin. Yapacağınız ödemelerde %20 gastro puan kazanın. V-Club'lılara afiyet olsun. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.

0: okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılım'da ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Kurutma makinesi olmayanlar doğru Beko'ya. Şimdi Beko'dan seçili 2 ürün alımına 30.799 lira değerinde kurutma makinesi hediye.
2: Bir reklam.
3: Yatırımın yolu Akbank Mobil'den geçer. Akportföy uzmanlığıyla yönetilen altından hisse senedine, yapay zekadan yabancı teknolojilere

0: Reklam.
1: Radyo 7. Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla Her Tel'den Ebruli'ye devam ediyor.

kadar bulanırsa bulansın, zamanla toprak dibe çökecektir, öyle değil mi? Ve nihayet tertemiz su tüm berraklığı ile tekrar yüzeye çıkar ve tıpkı hakikat gibi ya, mücadele edecek kudreti bulamayınca insan kendinde zamandan medet ummanın sebebi işte bu.

0: yaslanıp
1: hayatın içinden şöyle bir akıp geçerken
0: kapatıp gözlerini.
1: Evet. Her birimiz, sadece ben, sadece o değil, hepimiz. Hepimiz hayatın içinden geçiyoruz ve bu geçiş anında da güzellikler yakalamak için çaba sarf ediyoruz, gayret gösteriyoruz. Rabbim gayretinizi, çabanızı zayi etmesin hiçbir vakit, her zaman için. İnşallah verdiğiniz gayret ve çabanızın karşılığını gönlünüzün istediği şekliyle size nasip etsin.

0: Ben aydınlık.
1: Şöyle güzel bir soru sorayım size. Merhamet acımak mıdır yoksa acıtmamak mıdır? Evet, hep karıştırılıyor. Merhamet acımak değildir. Merhamet acıtmamaktır. Marifet evet acıtmamaktır. Aşk Allah.

0: havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla her telde Nebruli devam edecek. Hangi halı değil, hangi gümüş suyu?
1: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka, Koçak.
2: Reklam.
3: Biz Vakıf Bank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle.
4: Balkanlara giden yol %50'ye varan indirimle Pegasus'tan geçer. Pegasus Bolbollulara özel vergiler hariç %50'ye varan indirimle Balkanlar Pegasus mobil uygulamasında seni bekliyor. 25-27 Ağustos'ta biletini al. 14 Eylül 27 Ekim 2026 tarihleri arasında indirimli uç. Pegasus'un uçuran Ağustos'una özel bu fırsatı kaçırma. Detaylar Pegasus mobil uygulamasında.

0: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl. Pilot Garaj Oto
1: Ekspertiz. 3 boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere, yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar Gümüş Suyu'nda. Asıl soru şu: hangi halı değil, hangi
2: Gümüş Suyu? Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.

0: Voleybol Milli Takımlar Enerji Sponsoru Opet, Ay Yıldızlılarımıza başarılar diler.
1: Oh, ne güzel çalıyor değil mi?
2: Ya, insanın içine huzur veriyor.
3: Anne babaların bu ara en sevdiği parça okul zili. En sevdiği hesap avans hesap. Okul alışverişini rahatlatmak için siz de hemen Garanti BBVA Mobile'e girin. Avans hesabınızı açıp 3 aya varan taksitle geri ödeyin. Ayrıntılı bilgi garantibbva.com.tr'de. Garanti
4: BBVA. Bir reklam.
5: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
6: Reklam.

0: Radyo 7 Haber.
1: Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü kutlanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Büyük Zafer'in yıl dönümünde Malazgirt Meydanı'ndan verdi mesajlarını. Terörsüz Türkiye sürecinin başarıyla ilerlediğini söyledi. Gazze'de ateşkes ihlalleri sürüyor. İsrail'in son 24 saatte düzenlediği saldırılarda 7 Filistinli daha hayatını kaybetti. Ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana can kaybı 1303'e yaklaştı. Rojin Kabayış dosyasında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Otopsi raporundaki ilaç etken maddesi yeniden gündeme geldi. Ailenin avukatı Rojin'in ölümünden önce ilaç verilmiş olabileceğini öne sürdü. Adli tıp raporundaysa ölüm nedeni suda boğulma olarak yer aldı. Sakarya'nın Hendek ilçesinde tuz ruhu taşıyan kamyondaki varillerden kimyasal madde sızdı. Dökülen aside kimyasal köpüklü suyla müdahale edilirken gazdan etkilenen iki kişi hastanede tedavi altına alındı. Çocukların yoğun şekilde tükettiği paketli gıdalarda kullanılan sentetik katkı maddeleri ve kimyasallar yeniden tartışma konusu oldu. Uzmanlar, işlenmiş ürünlerin doğal besin değerinden uzaklaştığını, uzun süreli tüketiminin ise çeşitli sağlık sorunlarıyla ilişkilendirildiğini belirtiyor. Nepal sel felaketiyle sarsıldı. Sel suları 50 bin kişinin yaşadığı iki kasabayı yuttu. Nehir kıyısındaki evler yıkıldı, köprüler sürüklendi. Yüzlerce kişi kayboldu. 95 kişi hayatını kaybetti. Ülkede acil durum ilan edildi.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Ticaret Bakanlığı 2026'nın ilk 7 ayında 54 ilin ihracatını artırdığını ve 22 ilin 1 milyar dolar sınırını geçtiğini duyurdu. Temmuz ayında ulaşılan 25,6 milyar dolarlık rakamsa Cumhuriyet tarihinin rekoru olarak kayıtlara geçti. Petrol fiyatları Amerika'nın İran'a yönelik askeri saldırılardan ekonomik baskıya yöneleceğini açıklamasıyla İran ve Umman'ın Hürmüz Boğazı'ndaki deniz taşımacılığı güzergahına ilişkin anlaşmaya varmasıyla 85 doların altına geriledi. Trafikteki 34,7 milyon araç sahibine ilgilendiren düzenlemenin devreye girmesine 5 gün kaldı. Bundan sonraki süreçte vekaletle iş takibi yapma sona eriyor.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
1: Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınıza ekleyin. Kırıkkale Yozgat yolunun 0 ila 20. kilometreleri. Uluborlu Senirkent Yalvaç yolunun 38 ila 61. kilometreleri ve İnebolu Küre Kastamonu yolunun 17 ila 25. kilometreleri arasında yol yapım çalışması mevcut. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar diliyoruz.
2: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
3: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendiriyor.
4: Ali Kuşçu, Semerkant Rasathanesi'nin baş astronotu iken Fatih Sultan Mehmet'in davetiyle İstanbul'a geldi. Osmanlı'da matematik ve astronomiyi geliştirdi. İstanbul'un enlem ve boylamını hesapladı, ayın yüzeyini inceleyen ilk bilim insanlarından biri oldu. Ayasofya Medresesi'nde ders verdi, Osmanlı bilim dünyasını güçlendirdi.
3: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendirdi.
5: Sakın hiçbir yere ayrılma. Birazdan sıradaki şarkı sana gelecek, sana gelecek.
6: Koçak'ta festival şimdi başlıyor. Yeni Festi koleksiyonunda her charm başka bir stil, her kombin başka bir sen. Festi dünyasında yıldız sensin. Koçak'ta başka. Koçak. Reklam.
7: Vakıfbank Platinum Plus Metal ve Reserve Kart'la her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her yeri.

0: vakıfbank.com.tr'de. Başvuru için Vakıfbank şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıfbank, daima seninle.
1: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
2: Smokin bizim işimiz.

0: istikbal.com.tr'de.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Bir reklam.
3: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
4: Reklam.
5: Radyo 7. Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla Hertel'den Ebruli'ye devam ediyor.

Vakit varken vakti, zamanı çok iyi değerlendirmek lazım. Zamanı en iyi değerlendirecek şekil ise sevdiklerinize ayırdığınız zaman. Evet, şöyle kaliteli güzel zaman geçirdiğinizde sevdiklerinizle, işte en başarılı sizsiniz. Unutmayın. Eğer sevdiklerinize zaman ayırmıyor ve onları üzmeye devam ediyorsanız, ne kadar başarılı olursanız olun başka konularda, bunun tadını sevdiklerinizle birlikte çıkaramadıktan sonra bir anlamı yok. Aşk olan.

0: hani paramparça ruhunda.
1: Bu öyle güzel bir şarkıdır ki dinledikçe şöyle içinizi rahatlatır. Hatta ve hatta iddialıdır da söylettirir size. Evet, şimdi yine şöyle bir nostalji rüzgarı estirelim hemen. Ferdi Özbey'in o güzel yorumuyla Dönsen Bile, Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7'mizde. Evet, keyifle dinleyelim efendim. Hatta Radyo 7'nin sesini biraz daha müsait olanlar şöyle yükseltip şarkının keyfini çıkarsınlar lütfen.

0: nedir?
1: Şimdi sıradaki şarkı senin için.
2: Evet, şimdi sıradaki şarkı senin için sevgili Canbağ'ım. Ve siz de ne yapacaksınız? Hemen o güzel sıradaki şarkıları sevdiklerinize armağan edebileceksiniz. 0507 977 0101 Radyo 7 WhatsApp hattımız. Hemen gönderin gelsin mesajlarınızı, ben de yine program sonuna kadar bol bol okuyayım.
3: Kavuşmak özgürlükse özgürdük ikimiz de. Elleri çığlık çığlık yan yana iki dünya. İkimiz iki dağdan iki hırçın su gibi akıp gelmiştik. Buluşmuştuk bir kavşakta. Unutmuştuk ayrılığı. Yok saymıştık özlemeyi. Şarkımıza dalmıştık. Mutluluk mavi çocuk oynardı bahçemizde.

0: cihazlarında ve online'da keşfedin. Kocak.
1: Reklam.
2: Vakıfbank kredi kartları ile market alışverişleriniz şimdi çok daha kazançlı. Vakıfbank World kartları ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında gıda marketi, kasap, manav ve şarküteri sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 2000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL, toplam 1200 TL World puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
3: Oh. Really?

Bitcoin'de paraf para. Paraflay kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda iki kat daha değerli. Siz de Paraflay dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Paraflay.com.tr ve Diyalog'da.

Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan World puan. World Card'ın ile 16 Ağustos 30 Eylül 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan. Detaylar shell.com.tr ve worldcard.com.tr'de.

0: ve Club ayrıcalıklarınız hazır. Vakıf katılım kredi kartlarınızı ve Club restoran mobil ödeme ayrıcalıklarına kaydedin. Yapacağınız ödemelerde %20 gastro puan kazanın. Ve Club'lılara afiyet olsun. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında. HDI Sigorta.

0: bilgi istikbal.com.tr'de.
1: Daha dün annemizin kollarında yaşarken daha dün...
2: Dede, şimdi okullu olduk diyordu hani.
3: Yok oğlum sen öyle deme. Masraf çıkarma şimdi.
4: Engin Bey, bırakın torununuz büyüsün, biz masrafları küçültürüz. Şimdi market, kırtasiye, giyim, çanta, elektronik ve seçili e-ticaret platformlarından yapacağınız okul alışverişlerinize 7000 liraya varan bonus. Bonus Flash'tan kampanyalara katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa mobilden hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
5: Bir reklam.
6: Koçak'ta festival şimdi başlıyor. Yeni Festi koleksiyonunda her çağın başka bir stil, her kombin başka bir sen. Festi dünyasında yıldız sensin. Koçak'ta başka. Koçak.
7: Reklam.
8: Radyo 7.
9: Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla Hertel'den Ebruli'ye devam ediyor.

bilmez onlar ve Selami Şahin'i dinledik. Ve şimdi güzel mesajlarınıza dönelim istiyorum. Sevgili Can Bağları 0507-977-0101'den. Bakalım gelen mesajlara. Herkese iyi akşamlar demiş. Ben Radyo 7'nin sessiz dinleyicisiyim demiş. Mesaj yazmıyordum, çok da beğeniyorum şarkılarını ve tarzını demiş. Sıradaki şarkıyı biricik kızım Damla Aydoğan'a, eşim Serpil Aydoğan'a, bir tanecik de oğlum Ufuk Aydoğan'a armağan ediyorum. İstanbul Yeni Doğan'dan size, ben gece vardiyasında çalışıyorum, onlar ise evde Radyo 7 dinliyorlar demiş. Çok selam olsun evdekiler. Bak sizin için güzel bir şarkı armağan ediyoruz hemen. Merhaba iyi yayınlar, Malatya'dan Yunus, sıradaki şarkıyı Osman Kazo'ya armağan ediyorum demiş.

Gülay'ın o duygu dolu sesiyle, yorumuyla Ömür Göz'ü dinledik. Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7'de ve devam ediyor mesajlarınızla. Şöyle bakıyorum, merhabalar, ben Hasan, Manisa'dan selamlar. Domates topluyoruz demiş, sizi dinleyerek sıradaki şarkı tüm çiftçi dostlara gelsin. Dün de mi devam ediyorduk Hasan Bey, ya da daha farklı bir kardeşimiz miydi bilmiyorum ama bayağı büyük bir alandan toplanıyor demek ki. Allah kolaylık versin. Tüm domates toplayanlara selamlarımızı iletelim. Kolay değil bu işler. Yani emek veriliyor. Ne büyük emekler veriliyor. Bizler bir çırpıda değil mi hemen ulaşıyoruz ama onun öncesinde neler neler yapılıyor, neler neler yaşanıyor. Bir

0: ayrılık ayrılık denenmesin.
1: Zor zor zor.
0: Zor ve hiçbir yürek tatmasın ayrılığı. Hele de seven yürekler. Öyle değil mi sevgili Can Bağları? Hemen devam edelim güzel mesajlarımızla. Şöyle sevgili ben geldim Sakarya'ya selamlarımla iletiyorum ve son bu güzel şarkımı da hemen armağan edeyim, sıradaki güzel şarkımı. Bakalım ileriki günlerde neler olur. Teşekkür ederiz. İyi yayınlar diliyorum. Şu an arabamla seyir halindeyim. Antakya'dan İskenderun'a gidiyorum. Radyo 7 dinliyorum demiş ve sıradaki eseri size ve tüm Radyo 7 dinleyicilerine armağan ediyorum. Hatay'dan Kartal Hocam selam olsun. Karlı

0: Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla her telde Nebruli devam edecek. Hangi halı değil hangi gümüş suyu?
1: Garanti BBVA. Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz.

0: Reklam.
1: Oo, her yerden sipariş aldık.
2: Peki ödemeleri tek yerden alabilirsin desem?
1: Tabii ya.
2: Tabii değil ya. Tami. Söyle bakayım.
1: Tami.
2: Tami ya. Tami Post'la ödemeleri hızla ve güvenle al, bankaların kredi kartlarının sunduğu taksitlerden yararlan. Kurulumu hızlı, kesintisiz ödeme deneyimi Tami. Tam istediğin gibi.
3: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur.
4: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere 1 milyon TL'ye varan krediye %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
5: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
6: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, Sigortam Net'te uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
7: Kazancım Net, Sigortam Net.
8: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
9: 3 boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere, yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar gümüş suyunda. Asıl soru şu:
10: hangi halı değil, hangi gümüş suyu?
11: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
12: Balkanlara giden yol %50'ye varan indirimle Pegasus'tan geçer. Pegasus bol bollulara özel, vergiler hariç %50'ye varan indirimle Balkanlar Pegasus mobil uygulamasında seni bekliyor. 25-27 Ağustos'ta biletini al. 14 Eylül 27 Ekim 2026 tarihleri arasında indirimli uç. Pegasus'un uçuran Ağustos'una özel bu fırsatı kaçırma. Detaylar Pegasus mobil uygulamasında.
13: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Voleybol Milli Takımlar Enerji Sponsoru Opet, Ay Yıldızlılarımıza başarılar diler.
1: Bir reklam.
2: Kart limitimi düşürmeyen eğitim ödemesi. Ara.
3: Peki, okul taksitleri için faizsiz ve masrafsız ödeme kolaylığı. Bakalım bulabilecek mi?
4: Eğitim ödemelerinde aradığınız tüm çözümleri sunan cevap tek. Vakıfbank Winnow Campus. Çocuğunuzun eğitim sürecinde bütçenizi koruyan bu finansal ekosistemde yüksek limit avantajları ile Sky Limit, masrafsız ihtiyaç kredisi ve EFT, havale, fast işlemlerinde ayrıcalıklar tek bir yerde. Siz de evraksız başvuru imkanı ve masrafsız kredi çözümleriyle dijital ve güvenli ödemenin kolaylığını keşfedin. Vakıfbank, daima seninle.
5: Reklam.

0: Radyo 7 Haber.
1: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında aranan Mehmet Akay, Antalya'da saklandığı adreste yakalandı. Mahkemenin mutlak butlan kararıyla Kılıçdaroğlu'nun yeniden genel başkanlık görevine geldiği CHP'de ihraç hareketliliği sürüyor. Selin Sayıkböke ve Gül Çiftçi dahil 50 kişi kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi. Havaların iyice ısınmasıyla boğulma haberleri peş peşe geldi. Rize'de dalgalara kapılan 16 ve 11 yaşlarındaki iki kardeşten biri öldü, diğeri ise kayboldu. İstanbul Beykoz'da da serinlemek için denize giren bir kişi hayatını kaybetti. Muğla'nın Fethiye ilçesinde dünyaca ünlü Ölüdeniz mahallesindeki Baba Dağ'da paraşüt kazası yaşandı. Kazada pilot Ali Kıdıl'la turist hayatını kaybetti. Suriye'de kritik adım atıldı. Terör örgütü YPG kendini feshettiğini duyurdu. Sözde özerk yönetim ve federasyon projesi sona erdi. Nepal ile Çin'in Tibet bölgesi arasındaki Himalaya sınır hattını vuran büyük sel felaketinde en az 95 kişi hayatını kaybetti. Onlarca kişi yaralandı. Bölgede bulunan yüzlerce turistle ise bağlantı kurulamadığı bildirildi.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günlük yükselişle 14.610 puan seviyesinden tamamladı. Amerikan doları 48.12, euro 56.10. Gram altın 7.127 lira, Brent petrolün varil fiyatı 87.78 dolar.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Oto Pratik.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre hava sıcaklıklarının yurt genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmesi bekleniyor. Yarın İstanbul 31, İzmir 37, Antalya 30, başkent Ankara 33, Bolu 29, Amasya 35, Erzurum 28 ve Diyarbakır 38 derece.
2: En güvenilir hızlı bakım servisi Oto Pratik sundu.
0: Oto Pratik, Oto Pratik.
3: Burası Radyo 7.
0: Radyo 7.
4: Arvento yol durumunu sunar. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
1: İstanbul genelinde trafik yoğunluğu %74 seviyesinde. Bayrampaşa Yıldırım Otogar yönünde trafik kazası meydana geldi. Kazaya karışan araçlar emniyet şeridine alındı, bölge yoğun. Bağlantı yolu Yüzyıl İstoç yönünde orta şeritte trafik kazası var. Bir şerit trafiğe kapalı. Maltepe Büyükbakkalköy yolu Sancaktepe yönünde bakım onarım çalışması sebebiyle bütün şeritler trafiğe kapalı. Tem Ataşehir her iki yönlü bakım çalışması nedeniyle sol şeritlerde trafiğe kapalı durumda, sürücülerin dikkatini. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Anadolu'ya geçişlerde yoğun akıcı, Avrupa'ya geçişler çok yoğun. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde Anadolu'ya geçişler yoğun, Avrupa'ya geçişlerde trafik akıcı ilerliyor.
4: Arvento yol durumu

Türkiye Futbol Federasyonu 2026-2027 sezonu Türkiye Kupası statüsünde önemli bir değişikliğe gitti. Yeni düzenleme ile birlikte Süper Lig ve 1. Lig kulüpleri A takım listesine yazamadıkları ancak Türkiye A Milli Futbol takımında oynama uygunluğuna sahip futbolcuları ve yabancı uyruklu oyuncuları belirli şartlar dahilinde Türkiye Kupası müsabakalarında oynatabilecek. Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi playoff turunda 1-1'in rövanşında Fransa'nın Lyon takımıyla deplasmanda karşı karşıya geliyor. Groupama stadında oynanacak maç saat 22'de başlayacak. A Milli Kadın Voleybol Takımı Trendyol 2026 Avrupa Şampiyonası A grubu 4. maçında şu dakikalarda Almanya ile karşılaşıyor.

0: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka, Koçak.
1: Reklam.
2: Vakıfbank kredi kartları ile market alışverişleriniz şimdi çok daha kazançlı. Vakıfbank World kartları ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında gıda marketi, kasap, manav ve şarküteri sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 2000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL, toplam 1200 TL World puan hediye.

0: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
1: Anahtar teslim mutluluk. Emlak katılım tasarruf finansmanla dilediğiniz evi ve aracı alırken kredi de yok, faiz de yok. Bütçenize uygun taksitlerle kredi çekmeden, faiz ödemeden ev ve araç sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu emlak katılım tasarruf finansman. Anahtar teslim mutluluklar emlak katılım şubelerinde sizi bekliyor. Anahtar teslim mutluluk.
2: Oh.

0: reklam.
1: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
2: Reklam.
3: Radyo 7. Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla Her Telden Ebruli'ye devam ediyor.

Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7'de devam ediyoruz sevgili Can Bağları. Aşkın yayın Ali İbruli'de. Aşkın sesi bendeniz ben Hasan Aroğlu ve kader sevmek günahsa eğer. Ne güzel bir şarkı. Zerrin Özer'den sevdiğimiz bir şarkıydı ama bu sefer kader yorumuyla dinledik. Ve devam edelim şöyle Buray'ın güzel yorumuyla. Başkalarındaki çirkinliğin içinizdeki güzelliği öldürmesine asla ve kat'a izin vermeyin sevgili Can Bağları. Sakın.

ve güzel güzel mesajlarınızla devam edelim. 0507 977 0101 Radyo 7 WhatsApp hattı üzerinden gelen mesajlar. Şöyle bir bakalım. Şanlıurfa'dan Mahmut Seven'den sevilene sonsuz sevgiler demiş. Güzelmiş. Seven'den sevilene sonsuz sevgiler. Efendim, erkeğin asil olanı eşine sahip çıkandır. Ankara Sincan'dan Mahmut. Tüm sevdiklerime armağan ediyorum demiş sıradaki eseri. Tüm eşine ve bayanlara saygılı erkekler için gelsin, iyi yayınlar. Saygı her daim, her zaman için, sadece erkekler değil, kadın ve erkek için, yani insan için, Ademoğlu için saygı, sevgi, hürmet her zaman.

Ve çok sevilen bir klasik eserle kapına gül bıraktım, kırmızı gül bıraktımla devam ediyoruz ve şimdi ise Baha'nın o yumuşacık sesiyle devam edelim. Konya'dan sıradaki şarkıyı oğlum ve kızım için istiyorum. Onlar da çok sevdiğimi söyler misiniz demiş. Teşekkür ederiz. Söyledik bile efendim, yerine ulaştırdık inşallah. Mustafa Usta Antalya'dan, Mazı Dağı'ndan sıradaki eseri ona armağan.

Sibel Can yorumuyla dinledik Hüznün Gemileri. Ekin Uzunlar'dan da çok seviyoruz ama arada şöyle Sibel Can'dan da dinlemek keyifli geliyor, lezzetli geliyor. Ve devam ediyorum. Bilecik Bozüyük yolundayım demiş. Herkese selamlar Süleyman Bey. Hayırlı yolculuklar diliyorum. Reyhan Hanım, ben Kevser Dede demiş. Sizi çok seviyorum. Canımın içi eşim Mevlüt Dede için istiyorum demiş sıradaki şarkıyı. Çok selam olsun Kevser Hanım'a. Saygılar, kolay gelsin. Bu arada ütü halinde ütü yapıyoruz galiba anladığım kadarıyla. Bu arada ismim Van'ın V'siyle Van Haas. Teşekkür ederim.

0: Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla her telde Nebruli devam edecek.
1: Hangi halı değil hangi gümüş suyu?
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Önce halk, sonra bankayız.
4: Ticaret Bakanlığı 2026'nın ilk 7 ayında 54 ilin ihracatını artırdığını ve 22 ilin 1 milyar dolar sınırını geçtiğini duyurdu. Temmuz ayında ulaşılan 25,6 milyar dolarlık rakamsa Cumhuriyet tarihinin rekoru olarak kayıtlara geçti. Petrol fiyatları Amerika'nın İran'a yönelik askeri saldırılardan ekonomik baskıya yöneleceğini açıklamasıyla İran ve Umman'ın Hürmüz Boğazı'ndaki deniz taşımacılığı güzergahına ilişkin anlaşmaya varmasıyla 85 doların altına geriledi. Trafikteki 34,7 milyon araç sahibine ilgilendiren düzenlemenin devreye girmesine 5 gün kaldı. Bundan sonraki süreçte vekaletle iş takibi yapma sona eriyor.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Önce halk, sonra bankayız.
5: Akbank Fast uluslararası ile yurt dışına yapacağın para transferi işlemlerini avantajlı işlem ücretleriyle 7/24 gerçekleştirebilirsin. Sen de mobilden Akbank'lı ol, hayatını kolaylaştıran çözümlerle tanış.
6: Mobilin bankası Akbank.
7: Reklam.
5: Akseslere 450 TL'ye varan çift para petrol ofisinde. İlk harcamadan önce cüzdandan kampanya katılan Aksesler 16 Ağustos'tan 30 Eylül'e kadar kampanya dahil Akses üyesi petrol ofisi istasyonlarından farklı günlerde ve tek seferde yapacakları 1500 TL ve üzeri 4. akaryakıt veya otogaz harcamalarında 7 Ekim'e kadar anlaşmalı petrol ofisi istasyonlarında akaryakıt veya otogaz alımlarında geçerli 450 TL çift para, SMS'le katılanlarsa 400 TL çift para kazanıyor. Detaylar akses.com.tr ve petrolofisi.com.tr'de.
8: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
9: Paraflay'dan 10 bin lira değerinde paraf para. Paraflay kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Paraflay dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın.
8: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
9: Ayrıntılı bilgi Paraflay.com.tr ve Diyalog'da.
8: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
10: Oh. Ve limon.

0: kurutma makinesi olmayanlar doğru Beko'ya. Şimdi Beko'dan seçili 2 ürün alımına 30.799 lira değerinde kurutma makinesi hediye.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Bir reklam.
3: Biz Vakıf Bank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle.
4: Reklam.
5: Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla Her Telden Ebruli'ye devam ediyor.

muhteşem bir şarkı. Sana kalbim geçti Yıldız Tilbe yorumuyla tüm sevenlerine de armağanım olsun ve devam edelim güzel mesajlarınızla. Merhaba, ben Osmaniye'den Nurgül. Ben hanım şu anda eşim Mustafa ve kızım Selin'le İstanbul'dan Osmaniye'ye yolculuk ediyoruz demiş. Uzun yol ancak sizinle çekiliyor. Eşim ve kızım için güzel bir şarkı. Bütün şarkılarımı armağan ederim. Hayırlı yolculuklar. Osmaniye'mize de selam olsun. Merhaba, iyi yayınlar. Ben Adana'dan Serbülent. Sıradaki eseri şu an servis şoförlüğümüzü yapan Bülent dayıma armağan ediyorum demiş. Hayırlı yolculuklar diliyorum sevgili Bülent dayı.

böyle. Herkes yalnız. Yalnız geldik, yalnız gideceğiz. Ama şu dünya içinden geçerken, değil mi? Ömrümüzde güzel insanlar olsun. Sayısı çok da önemli değil. Günümüzde hep sanki sayısı çok olunca çok iyi olacağı düşünülüyor ama hayır. İnsanın hayatında halden anlayan, sözden anlayan, ruhundan anlayan veya suskunluğundan anlayan birileri olsun, birkaç kişi olsun yeter daha. Ötesine gerek var mı?

0: dökeni.
1: Yani kuralı dökeni neyleyelim?
0: Gül sandım dikeni.
1: Yani neyleyelim? Çok güzel yakalamış değil mi ya? Ahmet Şafak, Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7'de sizlerleydi. Kayseri'den Seyda, ömrümün sahibi canım eşim Samiye, sıradaki eseri armağan ediyorum demiş. Merhabalar, sıradaki eseri Denizli Açık Cezaevinde olan Serhat Toprağa armağan ediyorum demiş sevgili Azra. Selamlar Radyo 7, ben Mehmet Güneş, Bozantı'da olan kalbimin diğer yarısına armağan ediyorum, seni çok seviyorum demiş Hatıra Bozdoğan. Manisa'dan iyi yayınlar demiş Selma Hanım, o da kendim için istiyorum demiş sıradaki şarkıyı, peki hemen gönderiyorum.

Gün gelir ayrılırsan, senin hikayen, herkesin kendine göre bir yaşanmışlığı, bir hikayesi var, öyle değil mi? Ve bu hikayeler öyle sıradan hikayeler değildir. Yaşarken neler neler yaşanmıştır, onu ancak yaşayan bilir, öyle değil mi sevgili Can Bağları? Şimdi sona gelmişiz bu arada. Son mesajı birkaç tane daha okuyalım. Denizli'den Emrah, şu anda birlikte iş yapmakta olduğum can dostum Gökhan ve bana armağan ediyorum demiş. Almanya'dan Bilal, bütün sevdiklerine armağan ediyor. Adana'dan Zeynep, amcalarım Erdem, Kaplan, Zaza, Mesut, Zaza, Ferhat, Zaza, Mami ve Azaba, Cem, İsa, üçüncü oğlu Yalçın, Sinan, minik abi, Nazar dayı ve tüm dostlarına armağan ediyor. En önemlisi ve en güzeli, sırrın sahibine var.

0: Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halı her telden Ebruli'yi sundu. Hangi halı değil, hangi gümüş
1: suyu? Bu programda ürün yerleştirme yapılmıştır.
2: Vakıfbank'tan gardırobunu yenilemek isteyenlere müjde. Giyim alışverişlerinizde Vakıfbank avantajları daima sizinle. Vakıfbank World Kartları ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında giyim, ayakkabı ve aksesuar sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 3000 TL ve üzeri alışverişe 150 TL, toplam 1500 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank.
3: Reklam.
4: Biz Vakıf Bank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle.

0: Expertiz.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
0: Pilot Garaj Oto Expertiz.
2: Düşünsenize, güzel bir sabaha uyanmışsınız. Yatırımlarınızı Garanti BBVA Kripto kolaylığıyla yapmışsınız. Kullanıcı dostu arayüz ve 7/24 canlı destekle kriptoya yatırım yaparken rahat bir nefes almışsınız.

aşkına yanmadı ki. Hala yananlar bile var. Burası Radyo 7, Türkiye'nin alışkanlığı. Radyo 7'den herkese mutlu, huzurlu, keyif dolu bir akşam diliyorum. Vakit kum saati vakti. Murat Çetin'e kum saati huzurlarınızda. Hoş geldik.

Bugün kimin için daha güzel olsun isterdiniz? Bazen insan kendi mutluluğundan önce bir başkasının iyi olmasını diliyor. İçinizden geçen o güzel dilek belki uzakta, belki de hiç haberi olmayan birine gidiyordur. Sanadır bugün diyebileceğiniz bir varsa bu şarkılarda ona armağan olsun. Uğur Önür bizlerle.

Bırakıp giden insan yediden neyi bıraktığını her zaman bilmiyor ama kalan kişi biliyor evdeki sessizliği, gecenin uzadığını, bazı şarkıların neden artık dinlenemediğini. İçim yanar dediğimiz şeyler belki de tam olarak bu. Kimse görmüyor ama siz her gün onunla yaşıyorsunuz.

0507 977 0101, not alamayanlar için tekrar edelim. 0507 977 0101 WhatsApp hattımız, sesli mesajlarınızı bekliyorum.

Evet, bugün sesli mesajlarınıza yer vermek istiyorum. O güzel sesinize, sevdiklerinize seslenebilirsiniz. Birbirinden güzel şarkılarımız var. Her biri sizlere ulaşmak için heyecanla sırasını bekliyor. WhatsApp'ta

insanın adı bazen bir sokakta kalıyor, bazen de bir şarkıda. Unutmak istediğiniz halde karşınıza çıkıyor bir şekilde, öyle değil mi? Çünkü bazı isimleri hafızalardan silmek kolay da kalbin içinden söküp atmak ne yazık ki kolay olmuyor. Yıldız Tilbe bizlerle birlikte, tüm sağlık çalışanlarına, 112 çalışanlarına bu güzel eseri armağan edelim.

0: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertize
1: Dynobil'e. Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınıza ekleyin. Kırıkkale Yozgat yolunun 0 ila 20. kilometreleri. Uluborlu Senirkent Yalvaç yolunun 38 ila 61. kilometreleri ve İnebolu Küre Kastamonu yolunun 17 ila 25. kilometreleri arasında yol yapım çalışması mevcut. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar diliyoruz. Ekspertize
0: Dynobil'e. Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.

0: Ben İstanbul'dan Merve. Sıradaki şarkıyı eşimle bana ve tüm özleyenlere armağan ediyorum.
1: Çorlu'dan selamlar. Göktemur ben. Biricik eşim. Harun Akkurt için sıradaki parçayı kendisine armağan etmek istiyorum.

Bazen o kadar çok uğraşıyorsunuz ki sonra bir gün dönüp bakıyorsunuz ne o eski halinizde ne de sizde hiçbir şey kalmamış. İnsan bazen söyleyecek söz bulamıyor. Biz ne yaşadık böyle demek geliyor içinden ama onu bile bazen söyleyemiyoruz.

0: artık da mektup kalmadı, öyle değil mi? Yazanlarınız var mı yoksa? Ah, nerede o mektuplu günler değil mi? Yazarken duygulanır, gözlerimizden yaş akardı. Parmak uçlarımız kalemi tutmaktan yorulurdu.
1: Ben Kilis'ten Sait Özgözlü, sıradaki şarkıyı arkadaşım Lokman'a armağan ediyorum.
2: Ben Silivri'den Adem, sıradaki şarkıyı tüm Silivri'lere ve tüm radyo dinleyicilerine armağan ediyorum.
3: Bilecik Bozdük'ten Selma, sıradaki şarkı arkadaşım Hayri ile bana gelsin.
4: Sen de Radyo Hediye ses ver ve bize mesaj gönder. WhatsApp hattımız 0507 977 0

0: Elbette ki Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7'deyiz. Murat Çetin'le Kum Saati'ne kulak veriyoruz. Öyle değil mi sevgili dinleyenler?
1: İsmim Damla. Güşanlı Hüseyin Can Çeyrezmez'e. Sıradaki parçayı armağan etmek istiyorum.
2: Antalya'dan Necati Eren. Sıradaki şarkı şu an yollarda olan tüm şoför meslektaşlarıma gelsin.
0: Hayırlı yolculuklar.
3: Kastamonu'dan Soner ben. Sıradaki parça Şenol Uzun ve tüm Radyo 7 ailesine gelsin.
0: Teşekkürler.

Şimdi birini özlemek gerçekten zor. Hele de arayıp özledim diyemiyorsanız daha da zor. Belki o da sizi özlüyordur, kim bilir. Ama bazen iki insanın arasına kilometre değil, söylenmeyen şeyler giriyor ne yazık ki. Radyo 7'deyiz, Ferhat Göçer bizlerle birlikte.

0: Şu an birine bir şey söylemek isteseniz ne söylerdiniz? Nasılsın mı? Özledin mi? Yoksa hiçbir şey söylemeden sadece sesini duymak mı isterdiniz? İşte bazı insanlara söylenecek o kadar çok şey birikiyor ki sonunda hiçbirini söyleyemiyoruz.
1: Burası Radyo 7.

0: Hayatınızda her şey yolunda, öyle değil mi sevgili dinleyenler? Yolunda olmayanlar için şöyle canı gönülden bir dua edelim. Onların da hayatları ve yaşantıları mutlu ve huzurlu olsun inşallah.
1: Ben Manisa, ben Selma. Sıradaki şarkıyı kendime istiyorum.
2: Kırıkkale'den Ahmet ben. Sıradaki parçayı eşim, çocuklarım ve biricik torunuma armağan ediyorum.
3: Ankara'dan ben Pınar. Sıradaki şarkıyı çocuklarım ve kardeşlerim, annem babam için istiyorum.
4: Özcan Kelebek, Mersin'de ikamet ediyoruz. Sıradaki şarkıyı bugün doğum günü olan eşim Selma Kelebek'e armağan ediyorum.
0: Doğum günü kutlu olsun.

Bazen birinin arkasından sadece bakıyorsunuz, içinizden gitme diyorsunuz ama ağzınızdan çıkmıyor bir türlü. Çünkü insan bazı şeyleri söylemek için geç kalıyor. Sonra yıllar geçiyor, o iki kelime hala içinizde kalıyor.

0: da anlaşılmamaktan yoruluyor insan, öyle değil mi? Çok da yorulan var şu anda. Anlatıyorsunuz yine olmuyor, susuyorsunuz yine fark edilmiyor. Sonra bir gün hiçbir şey söylemeden kenara çekiliyorsunuz. Evet, çekilmekte de haklısınız.
1: Nide Bordan, Şevval ve Sıdıka. Nuhan İnaç kardeşimiz için bir şarkı istiyoruz. İyi yayınlar.
2: Alanya'dan Burak. Buradaki şarkı Mavi Gözlüm, Hadi Bana Gel.
3: Buradaki parçayı bütün gece vardiyasında çalışanlara ve eşim Serpil Hanım'a armağan ediyorum.
4: Merhaba, ben Uğur Yılmaz. Yolda olan bütün turculara gelsin bu bölümümüzdeki şarkı.

0: Bize çok söylediler, boş ver değmez dediler. Sanki kalp bir düğmeymiş gibi, keşke gerçekten öyle olsa. Sevme diyorsun olmuyor, unut diyorsun olmuyor. Çünkü kalbin kendi bildiği bir dünyası var.
1: Burası Radyo 7.

0: Ben Denizli'den Mustafa. Sıradaki şarkı Biricik eşime ve bana gelsin.
1: Merhaba, ben Ayşe Belçika'dan. Sıradaki şarkı canım eşime gelsin.
2: Ben Gaziantep'ten Sevgi Yılmaz. Çok sevdiğim eşim Hasan Melik Yılmaz için sıradaki şarkı istiyorum.
3: Ben Yozgat'tan Elmas. Sıradaki şarkıyı radyoyu ilk defa dinlemeye başlayan Altın için istiyorum.
4: Bu kadar mı kolaydı sevmek?

0: Şu an nerede dinliyorsunuz beni? Evde mi, işte mi, yolda mı? Belki yanınızda kimse yok ama müzik var, biz varız. Bazen insanın en güzel sohbeti de bir şarkıyla oluyor zaten. Bu gece buradayız. Ben de buradayım. Şimdi bu güzel eseri ben sizlere armağan etmek istiyorum. Olur mu?
1: Burası Radyo 7.

kalem elden düşüyor. Gözlerim görmüyor, aklım şaşıyor. Lambada titreyen alev üşüyor. Aşk kağıda yazılmıyor.

tabiplerde ilaç yoktur yarama. Aşk deyince ötesini arama. Her nesnenin bir bitimi var ama aşka hudut çizilmiyor mihriban.

0: Ne güzel de gitti değil mi Mihriban? Gurbetli olup da bizleri dinleyen tüm gurbetçilerimizi de armağan etmiş olalım.
1: Her şeyden döndü. Sıradaki parçayı eşim Yavuz Selim Yıldırım'a gelsin.
2: Ben Kayseri'den İkra Nur. Sıradaki şarkıyı annem, babam, abim, anneannem ve bütün sevdiklerime gönderiyorum.
3: Ankara Çubuk'tan ben Kemal Sola. Sıradaki parçayı tüm sevdiklerime istiyorum.
4: Ben Mehmet Güneş. Bozantı'da olan kalbim, canım, eşim, kurban olduğum Hatıra Bozdoğan'a sıradaki en güzel şarkıları armağan ediyorum.

Şarkılar, türküler, söylemek istediğimiz her şeyi en güzel şekilde söylüyor. Öyle değil mi sevgili dinleyenler? Murat Çetin'le Kum Saati huzurlarınızdan ayrılıyor. Biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte tekrardan Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7'de sizlerle birlikte olacağız. Hoşçakalın.

hangi zamanla sınırlayabilirim seni? Hangi mekana sığdırabilirim sevgini? Ve dahası, nasıl anlatabilirim sol yanımda tüten şu deli ateşi? Ne belirlenmiş bir gündesin, ne de bu aşkın sınırlara gebe bir ömrü var. Hem bugünümde, hem yarınımda ve her anda.

0: özlediklerimiz, dinlemeye doyamadıklarımız, yeni keşfettiklerimiz. Bu şarkılar sizin için. Kaan'la Geceye Ses Ver başlıyor.
1: Gün boyunca bu saatin gelmesini bekledik. Neden? Çünkü günün en güzel ve son iki saati Radyo 7 ile ve Kaan'la Geceye Ses Ver'le daha da güzel. Sizler radyolarınızın başında, ben burada. Artık yazın son demlerini yaşarken harika bir yolculuğa çıkacağız. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Programımıza başladık. Hayırlı uğurlu olsun.

Sen de radyoya diye ses ver ve bize mesaj gönder. WhatsApp hattımız 0507 977 0101.

Madem bu hayatta tek başınayız, insanlar bizi tek başımıza bıraktı, o zaman başımız sağ olsun, başımız var olsun. En iyi dostumuz yine kendimiziz. Herkes gider, biz kendimizi yalnız bırakmayız. Herkes gider, biz yine kendi başımıza kalır, kendi yaramıza bir merhem ararız, öyle değil mi? Ama niye insan kendini affetmekte bu kadar zorlanır? Orası

zaman herhangi bir belirsizliğe tahammül edemiyoruz değil mi? Bu şarkıda söylendiği gibi ya hayatımdan çık ya da gir hayatıma. Böyle mi oluyor? Çoğu zaman olmuyor. Pek çok konu muallakta kalıyor. Ve bu süreci yakından takip edip oldukça endişeleniyoruz değil mi? Hayatı biz kontrol edemiyoruz ki. Bu gecede yeni dinleyenlerimizle tanışmak istiyorum. Başta İstanbul olmak üzere bizi yeni keşfedenler, daha önce bize hiç mesaj göndermemiş olanlar, az önce WhatsApp numaramızı hatırlattım, bize kısa yazılı mesajlarınızı gönderebilir, sıradaki şarkıları sevdiklerinize armağan edebilirsiniz. Sizinle tanışmak için bekliyorum.

karakter zekadan, bilgiden, beceriden çok daha yüksek bir yerdir. Pek çok insan vardır, donanımlıdır, eğitimlidir, beceriklidir, zekidir ama karakter sahibi değildir. Bir bakarsınız, Anadolu irfanından büyük pay almış bir kadıncağız, çağdaşlarına nazaran öyle bir laf eder ki, karşısında eğitimli, donanımlı pek çok insandan sizi daha ileriye taşıyabilir. Bu iş böyledir.

Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7'de yine güzel bir yaz gecesinde buluştuk. Yollarda bize kulak verenler var, çalışanlar var. Balkonlarında dinleyenler var. Her birine selam olsun. Onlardan biri de Samsun'dan Ömür. Sıradaki parça canımdan can olan Arzu'ya gelsin. İyi ki tanımışım onu, iyi ki var abi demiş. Buradan çok büyük bir aşk süzülüyor, bize geliyor. Bu şarkıyı da o zaman size armağan edelim.

0: görünür her yerde.
1: Farkında mısınız? Çoğu zaman aslında konuşmuyoruz. Karşılıklı bir konuşma, bir diyalog söz konusu değil. Derler ya, konuşursan sadece bildiklerini tekrar edersin ama dinlensen yeni bir şey duyabilir, yeni bir şey öğrenebilirsin. Ne kadar doğru değil mi? Ve yine pek çoğumuz karşımızdaki insan konuşurken ve yarım yamalak ona kulak verirken asıl kendi cevabımızı inşa etmekle meşgul oluyoruz. Yine çok sevdiğim bir söz var. Ben söylediklerimden sorumluyum, anladıklarınızdan değil diyor. Gerçekten birbirimizi can kulağıyla dinliyor muyuz acaba?

bize gönderdiğiniz mesajlarla devam edelim şimdi. Afyon'dan Oğuz ben, sıradaki parça Özkara, Özdemir ve Kaya ailesine gelsin. Şu an bahçede sizi dinliyoruz demişler. Ne güzel ailece toplanıp televizyon izlemek yerine radyo dinleyen, 90'ların radyo kültürünü yaşatan değerli dinleyenlerimize ayrıca çok teşekkür ediyoruz. Kocaeli'den dinliyoruz sahil kenarında. Ablama, enişteme ve canım yeğenlerime bu yazı güzel geçirdiğim için teşekkür ediyorum. Sıradaki şarkı onlara gelsin.

0: Sen de geceye ses ver ve bize mesaj gönder. WhatsApp hattımız 0507 977 0101. 0507 977 0101.
1: Burası Radyo 7.

Hani derler ya, beni bana sor, başkasına sorma, herkese aynı değilim diye. Ne de doğru. Neden herkese aynı davranalım ki? Herkes bizim sevgimizi, ilgimizi hak ediyor mu? Ve bir de yeni insanlar tanırsınız, ne kadar sakin dersiniz, ne kadar soğuk dersiniz. Aslında bilmezsiniz neler yaşadığını, hikayesinin ne olduğunu. En kusursuz cinayet bir insanın yaşama sevincini öldürmektir demiş bir düşünür. Belki onun da yaşama sevinci katledilmiştir. Şimdiki boş vermişliği zamanındaki çok önemsemesindendir.

Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7'de Kaan'la Gece Ses Ver devam ediyor. Sizlerden gelen mesajlarla Bilecik'ten selamlar gönderiyor Erdinç. Selamını aldık, biz de selamlar gönderiyoruz. Şirin şehrimiz Bilecik'e, Fransa'dan Sevim, Türkiye'den Fransa'ya dönüş yolundayız ve sizleri dinliyoruz. Çok sevdiğim canım eşim Seçkin'e sıradaki şarkıyı armağan ediyorum diyor. İyi geceler, sizi severek dinliyoruz. Sıradaki şarkıyı eşim Serdar'a ve çocuklarıma armağan ediyorum. Onları çok seviyorum diyor Ruki'ye gönderdiği mesajda. Belçika'dan yazıyor Nihal. Hatay'daki sevgilim Ferhat'a gelsin sıradaki şarkı diyor. Memnuniyetle Ali Küçük Almanya Paderborn'dan yazıyorum. Radyo 7'yi severek dinliyoruz. Sıradaki şarkıyı sevgili eşime Fatma'ya ve çocuklarıma armağan ediyorum. Selamlar demiş. Mesajlara baktığımızda görüyoruz ki insanın en değerlisi eşi, çocukları ve ailesi değil mi? Onları mutlu etmek istiyor sıradaki şarkılarla. Kurban.

Annem böyle çocukken ah bir büyüseydim. Bir an önce büyümeye çalışırız, büyükmüş gibi davranırız. Konuşmalarımız büyüklerimizi taklit ederiz. Yaşımızı sorduklarında bir iki yaş fazlasını söyleriz. Belli bir yaştan sonra da çocukluğa, gençliğe karşı bir özlem oluşur değil mi? Eskiden Orta Asya'da bazı mezarlara şunu yazarlarmış. Dünyadaydı ama hiç yaşamadı. Çok derin, güzel bir ifade değil mi? Dünyada olmakla yaşamak arasında ciddi bir fark var. Peki ne zaman yaşadığımızı hissediyoruz? Bana sorarsanız kendimiz olduğumuz zaman. Bir başkasını memnun etmek için, mutlu etmek için yaşamadığımız zaman. Bir başkasına mecbur kalmadığımız zaman.

0: Siz de şarkılardan fan tutuyor musunuz? Mesela sıradaki şarkının hangi şarkı olduğunu tahmin edebiliyor musunuz? Bu şarkı benim olsun diyor musunuz? Radyonun en güzel taraflarından biri de bu. Sonraki şarkıyı bilmemek. Yoksa şarkıları listelemek, dinlemek bu çağda çok kolay. Kütahya Tavşanlı'dan Mehtap sıradaki şarkıyı şu an Almanya'da sizi dinleyen biricik kızım Aleyna'ma armağan ediyorum diyor. Allah kavuştursun diyelim. Manavgat'ta bulunan oğlum Mehmet, Alanya'da bulunan kızım Zeynep. Bir sonraki şarkı benden onlara gelsin, onları çok seviyorum diyor. Anneleri Gülbahar Hanım'ın mesajı. İyi geceler, Isparta Gökçay'da dinliyoruz. Hüseyin Yalçın için çalacağız sıradaki şarkıyı Isparta'da bizi dinleyen tüm dinleyenlerimize.
1: Ben hep 17 yaşındayım. Her ayak sesinde ürperirim. Demir kapının her açılışında göğsümün kafesine sığmaz yüreğim. Her türlüsünü tattım acıların, ayrılıkların. Her şeye biraz alıştım. Bir seni beklerken kendimi yenemedim.

Ben senden Serpil, sizi dinlerken yalnız olduğumu unutuyorum sanki. Sohbet ortamında gibiyim. Sıradaki parça oğluma gitsin, Allah'a emanet olun demiş. Teşekkür ediyoruz. Bunu hissettirebiliyorsak size gerçekten de onur duyduk diyebiliriz. Kendinizi zaten yalnız hissetmeyin, biz varız. Burada bir kardeşiniz, arkadaşınız, abiniz var. Bunu unutmayın. Samsun Bafra'dan Ahmet Öztuğran, sıradaki parçayı herkese armağan ediyorum ve Radyo 7'yi severek dinliyorum demiş. Teşekkür ediyoruz. Çok güzel bir başka şarkıyla devam edeceğiz. Ardından yine gece boyunca mesajlarınız burada olacak. İkinci saatimize harika bir şarkıyla başlayacağız.

düşünceye göre hepimiz kendimizi diğer insanlardan daha çok severiz. Ancak onların düşüncelerine kendi düşüncelerimizden daha fazla önem veririz. Bu düşünceyi de yabana atmamak lazım. Niye böyleyiz? Niye kendi düşüncelerimizde sabit kalamıyoruz? Bir de dikkat edin, bir insanın yükü ağır olduğunda kendi sırtı kamburlaştığı gibi yol aldığı yolu da bozuyor. Yani sizi de etkiliyor.

yüküne omuz vermediğimiz her insan gittiğimiz yolu da bozuyor. Tıpkı haddinden fazla yük yüklenen kamyonların asfaltı bozduğu gibi. Bu böyledir. Yollar dedik, o zaman yollardan bir kaptanımızın mesajına kulak verelim. Ayhan Ankara'dan yazıyor. Tüm kaptanlara kucak dolusu selamlar. Yolun, yükün ve çilenin dilinden en iyi biz anlarız. Sıradaki şarkı yollarda geceyi gündüze katan, helal rızkının peşinde direksiyon sallayan tüm tırcı meslektaşlarıma ve candan öte arkadaşlarıma gelsin demiş. Hayırlı yolculuklar, bizi arkadaşlarınıza tavsiye etmeyi unutmuyorsunuz değil mi Ayhan? Kaleden Sevdan, çok doğru söylüyorsunuz. Kimse kimseyi dinlemiyor demiş. Sıradaki şarkıyı da oğullarına armağan ediyormuş. Allah bağışlasın diyelim. Konya Akşehir Yaşarlar Köyü'nden yazıyor Merve. Köyümde bizi dinleyen tüm arkadaşlarıma armağan ediyorum diyor memnuniyetle. Çok güzel bir eser. Yazan kalem siyah benim kaderimi.

gerçekten kalbimizden geçen her şeyi cesurca anlatabilir miyiz? Yoksa her zaman bir duvarımız var mıdır? Hani derler ya, iki kişinin bildiği sır değildir diye. Gerçekten insan sırlarını rahatça anlatabilir mi? Bence de iki kişinin bildiği sır değildir. Çünkü sırlar hiçbir zaman anlatılmaz. İnsan sadece duyulmasını istediğini sır diye anlatır çoğu zaman. Bakalım mesajlarınızda neler yazıyorsunuz? Sıradaki parçayı insan kalabilenlere armağan ediyorum. İnsan olmak, insan kalmak kolay değil. Mertlik ister, samimiyet ister. Dürüstlük ister diyor Emre Aydın. Yayın hayatınızda başarılar dilerim demiş, teşekkür ediyoruz. Bu güzel şarkıyı kabul ederseniz size armağan edelim. Ve bahsettiğiniz gibi dürüst, mert, insan kalabilenlere.

Ankara'dan saadetin mesajıyla devam edelim. Eşimle evlilik yıl dönümümüz, kalbimin diğer yarısı. Canım eşim Mesut Demirhan'a onu çok sevdiğimi bir kez de siz Radyo 7 şahitliğinde söyler misiniz ve bize güzel bir şarkı armağan eder misiniz demiş. Dün güzel aşk şarkılarını üzerinize alınabilirsiniz. 10. yılımız bu arada demiş. Hadi bakalım, kutluyoruz. Bilal Korkmaz diyalizden geldim, yatağıma uzandım ve Radyo 7 dinliyorum. Sıradaki parçayı tüm diyaliz hastalarına armağan ediyorum demiş. Gerçekten işiniz zor, Allah kolaylık versin. Konya Ereğli'den dinliyoruz sizi. Sıradaki şarkıyı kardeşim Betül, kızım Erba ve babam Mehmet için çalmanızı rica ediyorum diyor. Merve gönderiyor mesajı. Konya Ereğli'ye selamlarımızla bu güzel şarkıyı armağan ediyoruz.

Deniz kıyısında olta çekerken üşürsün ya. Demli çay buğusunda bir simiti bölüşürsün ya. Çok eski bir filmi yeni baştan

0: denizlerin sahili sevdiği gibi.
1: Hayat oyununda rolleri kim dağıtıyor acaba diye ben kendi kendime soruyorum. Çok erken yaşlarda, hatta çocukluğumuzda alıyoruz bazı rolleri. Neden? O sahneye çıkmak istiyoruz çünkü. Kimi kurban oluyor bu oyunda, kimi kurtarıcı oluyor. Bazıları bencilce hep bana hep bana derken diğerleri hiç kendini düşünemiyor. Böyle bir sahne, dünya sahnesi. Siz de bir şeyler istediğiniz zaman hayır diyorlar, senin rolün bu. Sen kurtarıcısın, kahramansın, hep sen vereceksin. Hep sen başkalarını düşüneceksin. Sen bencil değilsin, özverilisin. Diğeri hep bana hep bana. Dünya onun çevresinde dönüyormuş gibi. Bu rol verilmiş ona. Çok erken yaşlarda bunu kapmış. Bize ise hiç beğenmediğimiz yan roller kalmış.

Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7'de Kaan'la Geceye Ses Ver devam ediyor ve tabii ki sizlerden gelen WhatsApp mesajlarıyla. Bursa İnegöl'den hayırlı geceler, anne oğul oturduk sizi dinliyoruz. Sıradaki parça tüm anne ve oğullara gelsin, Allah'a emanet olun demiş ismini yazmayı unutan dinleyicimiz. Tüm İnegöl üzerine alınabilir o zaman. Balkonda her gece sizi dinliyoruz, her gecemize eşlik ediyorsunuz. Kolaylıklar diliyorum. Ankara'dan Ayşegül bize güzel de bir fotoğraf göndermiş. Fincanınız da çok güzelmiş. Ne diyoruz? Balkanların ve balkonların en çok dinlenen radyosundasınız. Bursa'dan Cihan Aygün, minibüste bulunan yolcularım da dinliyoruz. Sıradaki eser yolcularıma ve Radyo 7 dinleyenlerine gelsin. 16M0015 plakalı minibüste. Bizi dinleyenlere selamlarımızı gönderelim. Kaan abi, ben Seyfi, Bursa'ya tırla yolculuk yapıyorum. Benim için güzel bir şarkı gelir mi? Radyo 7 ailesine ve tüm dinleyenlerinize gelsin.

0: bu nedir?
1: Bizi bir yalana inandırmış olanlar, bizi saf yerine koyanlar, bizi aptal yerine koyanlar, bizi kandırdıklarını düşünenler ya da kandıranlar. Saf olmak yine de güzeldir. Ne güzel saf, her şeyin safı aranır, saf altın. Değil mi? Saf güzeldir. Siz olsun varsın bizi aptal zannedin. Ne diyor Ahmet Arif? Çiçek gibi insanların kalbini kırdınız. Bahçeleriniz bahar görmesin. Şimdi bu beddua mı? Çok güzel bir dua mı?

Pegasus'tan Murat Alıcı'nın mesajıyla devam edelim. Çok değerli eşim Dilek Alıcı'ya bir şarkı çalmanızı rica ediyorum demiş. Umarım dinlemişsinizdir. Umarım denk gelmiştir anonsum. Devam edelim bakalım. Bir diğer mesaj, yine Mersin'deyiz. Halide Ferdi Tayfur'dan bir şarkı istiyor. Teşekkür ediyoruz kendisine. Sinop'tan Recep, şu an tırımla yolculuk yapıyorum. Sıradaki parça yolda olanlara gelsin. Mola yerlerinde Radyo 7'yi tavsiye etmeyi unutmayın, olur mu diğer kaptanlara? Merve ablalarım Fidan Danaoğlu, Zeynep Akkiraz, Ayşe Adıgüzel, Yağmur ve Meryem için bir şarkı istiyorum diyor. Canımdan çok sevdiğim eşim Seraba ve kızım Beren'e armağan ediyorum diyor. Mersin'den Serdal, mutluluklar diliyoruz. Müslüm Gürses'ten bir şarkı dinlemek istiyorum demiş. Adını yazmayı unutan dinleyicimiz, ama kısmetiniz bol bu gece. Tam da Müslüm Gürses çalıyorduk. Bu şarkıyı özellikle size de armağan edelim.

iki kişinin bizi anlaması daha çok umulur. Biri bizimle aynı durumu yaşamış olan, yani aynı yollardan geçen, aynı tecrübeleri yaşamış olan, aynı deneyimleri tatmış olan, bir diğeri de bizi çok sevmiş olan. Sevgi öyle bir duygu ki karşınızdaki insanın neler hissettiğini anlarsınız. Onu en ince detayına kadar tanımak istersiniz. Onu mutlu edecek şeyleri gerçekleştirmek, onu üzecek şeyleri ondan uzak tutmaya çabalarsınız. Çok seven böyle yapar sadece. Ve sevgi öyle bir şey ki diğer yarınız gibidir. O olmadığı zaman kendinizi eksik hissedersiniz. Çoğu insan için sevgi hayatın anlamıdır belki de. Sevgiyle anlam.

Hepimiz hayatı farklı yönlerde olumsuz olarak tecrübe edebiliyoruz. Üzülelim halimize, ağlayalım, hayata küselim. Açıkçası kimin umurundayız? Söyleyin bana. Sizi seven, size değer veren birkaç kişinin dışında anneniz hayattaysa o üzülür sizin için. Varsa birkaç arkadaşınız belki, varsa ablanız, abiniz, onlarla da aranız iyiyse üzülür. Kimsenin umrunda olmayız, ben söyleyeyim size. Mutsuzmuşuz, canımız sıkkınmış. Hayattan keyif almıyormuşuz, umudumuzu kaybetmişiz. Herkes kendi hayatını yaşar, biz de bir köşede kendi başımıza otururuz. Hayat bu mu? Sıradaki şarkı Can Cazım'a gelsin diyor Kayseri'den Mehmet. Programımıza bayılıyormuş Musa Kütahya'dan sevgiler saygılar. Biz de size bayılıyoruz. İyi ki varsınız. Sizin için yayın yapmak çok keyifli bir iş. Bunu her zaman söylüyorum. Adana'dan Murat sıradaki şarkıyı Serap'ıma armağan ediyorum ve arkadaşlarına armağan ediyorum. Eşim Maide Hanım'a, kızlarım Aysima ve Asya'ya armağan ediyorum diyor İzmir Karşıyaka'dan Muharrem. Onlar için de çalıyoruz Ferdi Tayfur'u.

Akşam Sucuğu'nun mesajıyla devam ediyoruz. Sıradaki parçayı Nevşehir'in Kaymaklı kasabasının güzel esnafları Selçuk Göztepe ve Arif Atalay'a hediye ediyorum diyor. Biz de selamlarımızı gönderiyoruz. Van'dayız Halit, sıradaki parça canımdan çok sevdiğim eşime gelsin diyor. Manisa Turgutlu'dan Erdem Acar, uzun yıllardır dinliyorum. Sıradaki parçayı sizlere ve tüm iyi kalpli insanlara armağan ediyorum diyor. Trabzon'dan Emrah ben. Küçükken radyoda annem, kız kardeşim ve uzun yol kaptanı, babam Şevket için sıradaki şarkıyı istiyorum demiş. En güzel şarkı kime düşecek diye dikkat kesilirdik. Şimdi diliyorum ki sıradaki şarkı kalbinin sorumluluğunu taşıyan herkese gelsin. Ne güzel söylemiş bak, kalbinin sorumluluğunu taşıyanlara armağan ediyorum diyor. Sıra.

0: yaptıkları.
1: Konya'dan Gamze sıradaki şarkıyı 42C1096 plakalı Ayvas Turizm Kaptanı Hakan Bey'e armağan ediyorum. Şu an seyir halinde yanında bulunan tüm yolculara da hediye ediyorum diyor. Teşekkür ediyoruz. Size ilk defa mesaj yolluyorum. Sıradaki şarkıları kendime armağan ediyorum diyor. Samsun Kavak'tan selamlar. Şadiye Hanım göndermiş. Teşekkür ediyorum. Kaan abi, şimdi top oynamayı bırakıp eve geçtim. Kaç yaşındasın acaba? Sıradaki şarkıyı babam Burak Ezer'e ve kuzeni Sabri Ezer'e armağan eder misin demiş. Memnuniyetle kardeşim, terli terli durma. Hollanda Amsterdam'dan Dilber, canımın canı canımdan çok sevdiğim eşim Naim Türkmen'e armağan ediyorum sıradaki şarkıyı diyor.

Ne güzel diyor değil mi? Ne güzel sevgiliyle dertlere gülmek. Çünkü insan çoğu zaman sorunlarına çare olacak, dertlerini çözecek birini aramıyor ki. Tüm sorunlara rağmen, hayatın tüm problemlerine rağmen mutlu olabileceği birini arıyor. Tüm bu sorunlara, zorluklara karşı yalnız hissetmeyeceği biri olsun istiyor yanında. İyi ki varsın diyen biri, iyi ki seni tanımışım, benim için çok değerlisin diyen biri. Hiç kafana takma, hepsi gelir geçer diyen biri. Sen canını sıkma, hallederiz diyen biri. Önemli değil. Zorluklar her zaman olacak hayatta. Mücadele her zaman olacak. Ama önemli olan değerli hissettiren birilerinin çevremizde olması. Benden şimdilik bu kadar. Yarın saat 22'de Allah dilerse yine burada buluşacağız.

bugün programa şöyle eskimeyen şarkılarla başlayalım. İnşallah bu programda hiç eskimez. Hoş geldiniz. Allah'ım sadrımı genişletsin, işimi kolaylaştırsın, dilimdeki düğümü çözsün, sözlerim anlaşılsın. Talha Bora Ögeben, dinlediğiniz program Gölgesizlerle, gündüz 14, gece 24, günde 2 kez bu harika radyoda. Evet, anlatacaklarım, dinleteceklerim var. Hep olduğu gibi radyonuzun sesini biraz daha açın. Huzura varın.

0: son geceler.
1: Haram dendiğinde öyle zor, öyle önemli bir kavram ki, mesela çok akla gelmeyen haramlardan birini söyleyeyim. İnsanın sadece ona ait olan malını çalmak, o malı sizi haram kılmaz. O insanın umudunu, iyi niyetini, merhametini çalmak da çok büyük bir haramdır. İnsanlar genelde madde ekseninde düşünürler, helal haram meselesini. Mesela ortada bir hayır vardır, bir iyilik gemisi doludur mesela, içinde sahtekarlar, hilekarlar ya da yaptı desinler diye bulunanlar olur. İyilikle işi olmayan ama tribüne oynayan.

0: kanım aksın ki.
1: Dalgası şaşkın deryanın kıyına faydası olmaz. Nefsine düşkün insanın
0: peşindeyim ya.
1: Huyuna faydası olmaz. Direği çürükse damın, tükenmez endişen gamın, sonradan görmüş adamın soyuna faydası olmaz. Neme lazımın nemliğin, sonu hoş olmaz kemliğin, aslı çalıntı demliğin çayına faydası olmaz. Vebali var aza çokun, hesabı var aca tokun, hedefine değmeyen okun yayına faydası olmaz. Tadına küskün şirenin, ahlakı bozuk yörenin, kenarı uçuk derenin suyuna faydası olmaz. Olmaz.

Sözleri sağlamdır bazı şarkıların. Onlardan biriydi. Eksikti. Radyo 7'desin. Gölgeyle. Sevgili dostlar, iki insan manzarasından bahsedeceğim sana. İki insan tipinden bahsedeceğim. Biri üzülür. Canını sıkan bir şey olmuştur. Üzülmeyi, pusmayı, susmayı tercih eder. Bir de üzülürken şöyle bir karar alır. Düşünme. Bak, vazgeçmek yerine düşünme. Düşündüğünde akıllanır. Farkına varır. İşte o insandan korkacaksın. Neden? Çünkü söyleyecekleri can yakabilir.

Hani üzülenlerden bahsettim ya, şu an beni dinleyenlerden evinde, iş yerinde, arabasında böyle içi yanan, haksızlığa uğrayıp da içi sızlayanlar olabilir. Bak, çok önemlidir. İyi dinle beni. Eğer biri bu hayatta telafisi olmayan bir kırgınlığı sana bırakıyorsa, evet acısı seni yakar ama ahı da onu yakar.

Ustayla çırağın size anlatmak istediği bir şey var. Şimdi çırak normalde herkesin endişeleneceği bir meselede çok sakin duran ustasının yanına gidiyor, diyor ki: usta, hayret etmemek mümkün değil. Nasıl bu kadar sakin kalabiliyorsun? Mantıklı soru. Ve usta diyor ki: bak, bunca yıl yaşadıklarım bana şunu öğretti. Endişe hiçbir şey değiştirmiyor. Ama Allah'a güvenmek her şeyi değiştiriyor.

Ne muhteşemdir ya. Ne muhteşemdir şu gerçeği anlamak. Eğer insanın bedenen bir sorunu varsa, fiziksel bir sorunu varsa, o insanı ameliyat etmek gerekir. Fakat ameliyat etmek için uyutmak gerekir. Bak, bedenen bir sorunda çözmek için seni uyutmaları lazım. Ama ruhi bir sorunun varsa böyle bir ameliyatta uyandırmak gerekir. İşte ben kısmen hem kendim için hem sizin için bu programda bunu yapıyorum. Ruhi bir ameliyat ve uyanman lazım.

çizme fabrikasında çalışıyorum. Seni dinlemeye başlayalı 6 ay oldu. Allah sana uzun ömür versin demiş. Bedensel engelliymiş. Adı ne? Baki Can Aydın. Seninle beraber tüm engelli kardeşlerime de selam olsun. Sevgili Baki Can, Radyo 7'de 21 yıl olacak benim varlığım. Bak 6 ay olmuş tanışalı. İnşallah daim olsun. Kereste biçiyorum, seni dinletiyorum diyor Kayseri'den Yakup. Her meslekten, her yerden ne güzelsiniz. Gölgede kalın.

Çocuk sahibi olmaya karar vermek aslında çok büyük bir adım. Çünkü kalbin var ya, bu bedeninde kalbin. Evladın olduğu andan itibaren sonsuza dek vücudunun dışında da atmaya başlıyor çocuğun sayesinde. Buna da karar vermiş oluyorsun.

Ne ilginç değil mi ya? Üzerinde düşünmek lazım bence bunu. Bir çocuk doğduğunda konuşması 2 bilemedin 3 yılı alıyor. Kız çocuklarında daha kısa, erkek çocuklar malum biraz daha geç konuşuyorlar. Onu da ayrıca konuşuruz da o detayı. Ama genel olarak bir insan dünyaya geliyor, 3 yıl içinde baba konuşmayı söküyor. Fakat mesele şu, susmayı sökmesi 60 yılını alıyor.

öyle bir susarım ki. Sevgili dostlar, Radyo 7'desiniz. Gölge ben. Şu an beni dinleyenlerden zorluk içinde debelenen, çırpınan olabilir. Ama herkes bu durumda. Herkesin başında kendine göre bir zorluğu var. Burada asıl olan şu: zorluğun sonuna bir bakmak lazım. Çünkü ateş bir zorluktu ve Hazreti İbrahim'e bahçe oldu. Kuyu bir zorluktu ve Hazreti Yusuf'a saray oldu. Hastalık bir zorluktu ve Hazreti Eyyub'a şifa oldu. Balık bir zorluktu ve Hazreti Yunus'a binek oldu. Allah imtihan eder ama ihmal etmez.

Vay vay, Türkiye'ye bak, yoruma bak. Sevgili dostlar, şimdi duyacaklarınızın çoğunuzu ifade ettiğini biliyorum ama ispatla desen ispatlayamam. Düştüm bir kuyuya, kaldım dibinde, uzandım çıkmaya elim yetmedi. Yılan bile üç kez yokladı günde ama akrabamdan kimse gelmedi. Ulan ne var, birisi hal hatır sorsa, delirirdi yerimde başkası olsa. Göz önündeydim, belliydim oysa. En yakınım bile baktı ama görmedi.

Daldan düşen yaprak gibi savruldum. Hasretin çölünde yandım kavruldum. Bir ayrılık kurşunuyla vuruldum. İnsafa gel, derman eyle bir denem. Neden gittin? Neydi seni götüren? Neydi aşkımızı böyle bitiren? Hangi vapur, hangi vefasız tren alıp gitti seni böyle bir denem? Nasıl gittin be? Nasıl bir dönem?

Cehennem azabı gibi her şey. Tesellim olur mu sensiz hiçbir şey? Ben şimdi avunsam da neyle bitenim? Ellerimde resmin, gözlerimde sen. Bir sürpriz yapıp da geriye dönsen. Her gün biraz daha özlüyorum ben. Salınsan şöyle karşımda, şöyle bitenim. Umudum tükendi, hevesim bitti. Hayallerim bile beni terk etti. Sen gittin, seninle nefesim gitti. Söyle be, nasıl yaşayayım? Nasıl yaşayayım ben sensiz? Söyle bir tanem.

Pekala, Facebook sayfama gelen mesajlarla devam edelim. Mesut Tunahan.

0: Almanya Mörser'den Şener. İstesek de istemesek de hayat izlerini bırakıyor. Eyvallah, aynen öyle. Hey gidi gençlik demiş Esin Yalçın, aynen öyle. Aleyküm selam Mehmet Emin. İyi yayınlar dilemiş, Erbağlılara selam etmiş. Konya Akşehir'den Erdal iltifatta bulunmuş. Allah layık etsin. Çin'i atölyesinde arkadaşlarla dinliyoruz diyor. Kütahya'dan Semum Yakut. Her gün dinliyorlarmış. Serkan Berber adam demiş Denizli'den. Eyvallah. Mesleklerinizi de yazın. Hangi meslek grupları dinliyor? Mesela tekstilde çalışan tüm arkadaşlara demiş Melia Hanım Çorum'dan.
1: Dünyanın gidişi acayip oldu. Koyun belli değil. Kurt belli değil.
0: Doğru yerdesiniz. Radyo 7'de. Avustralya, Melbourne. Vay. Köşedeki kitapçı diyor. Eyvallah. Yurt içi yurt dışı hepinize selam olsun.

Aslında herkes kendisi için yapılmasını istediği şeyi başkası için de düşünmeli. Yapılmasını istemediği ne varsa da başkasına yapmamalı. Bunun en önemlilerinden birini söyleyeyim. Birini tanımak mı istiyorsun? Bir başkasının dilinden olmaz bu. Sevgili dostum. Neden? Çünkü insan herkese aynı değildir. Hal böyle olunca sen yanlış birinden dinlediğinde o kişiyi yanlış tanırsın.

Ben de aynı kanaatteyim. Ne derler hatırla. Nefrete sevgiden fazla güvenirim. Sorarlar neden? Çünkü nefretin sahtesi olmaz. Bak, düşünebiliyor musun? Sahte olduğunda sevgi nefretten daha tehlikeli. Görüyor musun? Hepsi birer. Samimi olsun. Zaten ben aldandım. Her şeyin o en güzelidir yani. Samimi olsun baba.

Vefa bekler, fakat ne yazık ki tam tersi, vurulur. İnsan, yüzüne bakılmayacak insanların gün gelir yüzüne güler, doğrudur. Tüm bu yanılışlar, yakılışlar, hayal kırıklıklarında insan anlar ki yaralarının şifası kendinde, fedakarlıklarının cefası kendinde. Evet, sefası herkese, cefası kendinde. Ve insan bir kez daha anlar ki bu imtihan yeri olan dünyada herkesin omzundaki yükü kendi gücüne göre. Ve evet, nihayetinde tüm tükenmişliklerimizin kim olursak olalım devası Rabbimizde.

Kır çiçekleri bana şunu düşündürdü. İnsan aslında geçtiği yolları tabiri caizse olabildiğince çiçeklerle doldurmalı. Geçtiği yolları pislik yaparak bataklık haline getirirse bir gün aynı yola tekrar ihtiyacı olabilir. Bu sadece kendi gelip geçtiği yollar için böyle değil. Bir başkasının yoluna da dikkat etmeli. Ne demek istiyorum? Abi, gıybetle, dedikoduyla, düşmanlıkla, kinle bir başkasının da yoluna bir nevi dikenler ekenler vardır. Bir bakmışsın, kader öyle bir hale getirmiş ki seni, o dikenler ektiğin yola Allah yalın ayak düşürmüş seni. Ne gerek var? Yarın ne olacağımız belli mi?

0: Bir fotoğraf gördüm. Çok şey anlatıyordu ama çok şey. Fakat üzerinde şöyle bir cümle yazıyordu. Zaten fazla cümleye de gerek yoktu. Önce fotoğrafı anlatayım. İki portakal. Portakallar birbirine değmiş vaziyette. Bir tanesi çürük portakallardan, diğerini de çürütmeye başlamış. Ve evet, diyor ki bazen iyi olmak yetmez, kötüden de uzak durmak gerek. Of. Böyle kendine çok güveniyorsan yanılıyorsun. Çürük biri seni çürütür de sen onu iyi edemezsin. Kolay kolay.
1: Talha Bora Öge, namı diğer gölge, yayın.

Sevgili dostlar, dua ile başlayan programımı dua ile bitireceğim. Allah'ım, eşimi sabırlı, evladımı hayırlı, akrabalarımı insaflı, komşularımı vicdanlı eyle. Amin. Sıra bana gelmediyse, hala bir gölgem varsa, yani bu kardeşin hala yaşıyorsa, buluşacağız. Gündüz 14, gece 24. Ve o buluşacağımız an gelinceye kadar unutmamakta fayda var. Biliyorum artık ezberlediniz. Ne güzel. Dün gitti, yarın daha gelmedi. Anı yaşa. Hepimize huzurlu anlar diliyorum. Bendeniz, gölgenizden şimdilik eyvallah.